Beethoven'ın Razimovski serisinden Mi minör 8 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Enis Quartet seslendirdi. Topluluktan dinleyeceğiniz diğer Beethoven eseri, bestecinin aynı adlı Opus 59 dizisinden Do majör 9 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü.

programımız Sergei Rahmaninov'un 1913 yılında solistler, koro ve orkestra için kaleme aldığı Opus 35 Çanlar başlıklı koral senfonisi ile devam ediyor.

Beethoven'ın Razimovski serisinden Do majör 9 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Enes Quartet seslendirdi.

Sergei Rahmaninov'un Çanlar başlıklı koral senfonisini solistler, Vasil Stefanov yönetimindeki Denizin Sesleri Korosu ve Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Sergei Prokofiev'in Opus 115 Re Majör 1 numaralı solo keman sonatının ilk bölümü var sırada.

Kemancı Arabella Steinbacher, Sergei Prokofiev'in Opus 115 Re majör 1 numaralı solo keman sonatının ilk bölümünü seslendirdi. Programımızın bu bölümü Igor Stravinsky'nin Rimski-Korsakov'un anısına ithafen bestelediği Şan Funèbre başlıklı eseriyle sona eriyor.

Igor Stravinsky'nin 1909 yılında ilk seslendirilişinden sonra kaybolan ve 2015 yılında tekrar ortaya çıkan Opus 5 Chant Funèbre başlıklı eserini Winterthur Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Gece yayını devam ediyor. Darius Milhaud'un iki piyano için kaleme aldığı Scaramouche başlıklı süitini, Arthur Honegger'in Yaz Pastorali başlıklı senfonik şiirini ve Claude Debussy'nin Arp ve Yaylılar için Dans Sacre et Dans Profane başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne, Rus besteci Vladimir Peskin'in 1948 yılında kaleme aldığı Do minör 1 numaralı trompet konçertosunun piyano eşlikli versiyonuyla başlıyoruz. Solist Giuliano Sommerhalder, piyanoda Roberto Arioso eşliğinde seslendiriyor.

Vladimir Peskin'in Do minör 1. trompet konçertosunu solist Giuliano Sommerhalder ve piyanist Roberto Orosio seslendirdi. 1894 yılında bir Amerikalı kadın besteci tarafından yazılan ve yayınlanan ilk senfoni olan Amy Beach'e ait Mi minör senfoni ile devam ediyoruz.

MIV için Opus 32 Mi Minör Senfonisini Thomas Losgaard yönetimindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın Gel İsa Gel başlıklı moteti var sırada. Ivar Staurins yönetimindeki Tafel Müzik Oda Korosu ve Barok Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Gel İsa Gel başlıklı motetini Tafel Müzik Oda Korosu ve Barok Orkestrası seslendirdi. 20. yüzyılın en üretken bestecilerinden biri olan Darius Milhaud'un iki piyano için kaleme aldığı Scaramouche başlıklı süitiyle devam ediyoruz.

Darius Milhaud'un Scaramouche başlıklı süitini piyanistler James Anagnoson ve Leslie Kinton'dan dinledik. Arthur Honegger'in 1920 yılında İsviçre Alplerine yaptığı seyahat sırasında kaleme aldığı Yaz Pastorali başlıklı senfonik şiiri var sırada.

Arthur Honegger'in Yaz Pastorali başlıklı senfonik şiirini Rune Bergman yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyıl bestecilerinden Chiara Margherita Cozzolani'ye ait bir motetle devam ediyoruz. Capella Artemisia topluluğu seslendiriyor.

17. yüzyılda yaşamış bestecilerden Chiara Margherita Cozzolani'nin iki ses için kaleme aldığı modeti Capella Artemisia topluluğundan dinlediniz. Claude Debussy'nin Arp ve Yaylılar için Danse Sacre et Danse Profane başlıklı eseri var sırada.

Debussy'nin 1904 tarihli Danse Sacre et Danse Profane başlıklı eserini Arp sanatçısı Eva Maroş ve Bela Darahos yönetimindeki Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Cecil Chaminade'ın Opus 107 Re Majör Flüt Konçertinosu'yla sona eriyor.

Cecil Chaminade'ın Opus 107 Re majör flüt konçertosunu flütte Maria Filipova ve piyanoda Ekaterina Mirzayeva'dan dinledik. Küre Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

Tebriz, Sirik, Buşer ve Hürmüzgan'da patlamalar meydana geldi. İran'sa Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve füzelerle karşı saldırılar düzenledi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvensiz rotadan ilerleyen iki petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Ürdün'de bulunan ABD uçaklarını ise balistik füzelerle hedef aldıklarını bildirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatın yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında tören ve anma programları icra ediliyor. İlk tören Boğaz Şehitliği'nde düzenlendi. Törende şehitlerin anısına çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meclisi'ndeki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan ziyarette Katar basınına Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Ayrıca enkazdaki önemli delillerin karartıldığı da dosyada yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zekadan da destek aldığı operasyonunda 6000'in üzerinde hesaba bloke konuldu. Spor. 2026 Dünya Kupası sahibini buldu. İspanya-Arjantin finalinde kupayı kaldıran takım İspanya oldu. D finalin normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçta uzatmalara girildi. 106. dakikada İspanya'da Ferran Torres ülkesini öne geçiren golü kaydetti ve maç İspanya'nın 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımını sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Amile erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Haberleri sunduk.

Johann Friedrich Fasch'ın sol majör flüt obua yaylı sazlar için konçertosundan bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solistler Günter Hüller ve Helmut Hücke'ydi.

Johann Stamitz'in si bemol majör, klarnet ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Ulf Björling yönetimindeki Capella Koloniense seslendirdi. Solist Hans Deinzer'di.

Johann Stamitz'in si bemol majör, klarnet ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Ulf Björlin yönetimindeki Capella Koloniense seslendirdi. Solist Hans Deintzer'di.

Karl Stamitz'in sol majör, yaylı sazlar ve orkestra için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Ulf Björlin yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Piyanoforte'den merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanan programımız Piyanoforte'nin yeni bir bölümüyle selamlıyoruz sizleri. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan Piyanoforte sözcüğünün oluşturduğu bu programımızla siz klasik müzik severlere sesleniyoruz. Dünyaca ünlü bestecilerin müzik mirasına armağan ettikleri klasik müzik eserlerinden oluşturduğumuz ve piyanonun başrolde olduğu bir repertuarı sizlere ünlü yorumcuların kayıtlarından sunmak üzere radyolarınıza konuk oluyoruz. Program repertuarlarımız klavyeli enstrümanlar için yazılmış solo veya orkestra eşliğindeki eserlerden oluşmanın yanı sıra piyanonun önemli rol oynadığı düo, trio, piyanolu kuartet, kentet ve lidlere dek uzanabiliyor. Değerli dinleyicilerimiz, stüdyomuzda bizler, radyolarınızın başında sizler, bir konser atmosferi coşkusunu paylaşmak üzere yaklaşık bir saat süresince bir aradayız. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy'la Piyanoforte başlıyor. Program repertuarımızda yer alan ilk eser Chopin'in Sonat Si Minör Opus 58 künyeli eseri. Eserin dinleyeceğiniz bölümleri 1. bölüm Allegro Maestoso, 3. bölüm Largo, 4. bölüm Finale Presto Non Tanto. Gülsin Onay'ın yorumundan dinliyorsunuz.

Chopin'in Sonat Si Minör Opus 58 künyeli eserini 1., 3. ve 4. bölümleriyle sunduk sizlere. Gülsin Onay'ın yorumundan dinlediniz. Programımızda sizlere sunacağımız sıradaki eser Beethoven Piyano Sonatı numara 17 Re Minör Opus 31 numara 2 Fırtına. Bölümler: 1. bölüm Largo Allegro, 2. bölüm Adagio, 3. bölüm Allegretto. Eseri Daniel Barenboim yorumuyla ulaştırıyoruz.

Bünyeli eserdi değerli dinleyicilerimiz. Eseri Daniel Barenboim yorumladı. Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Radyo 3'te Piyanoforte'de sizlerle olan birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi sizlere Chopin'in Nocturne Mi Bemol Majör Opus 9 numara 2 künyeli eserini sunuyoruz. Gülsin Onay'ın yorumundan radyolarınıza ulaşıyor.

Chopin'in Nocturne Mi Bemol Majör Opus 9 numara 2 künyeli eserini Gülsin Onay yorumuyla radyolarınıza ulaştırdık. Ve bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Bizler speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu ve programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy olarak yeniden buluşuncaya dek sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Piano Forte.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Yeni bir haftadan merhaba sevgili dinleyenler. Bugün kuartet temasıyla sizlerleyiz. Bir müzisyen için en zevkli ve doyum veren etkinlik biçimi başka sanatçılarla müzik yapmak. Birliktelik, diğer müzisyenlerin de sorumluluğunu duymak, onları müziksel açıdan kollamak gerektirir böyle bir beraberlikte. Bir oda müziği topluluğunda birleşen müzikçiler bu nedenle her şeyden önce müziksel anlamda dokudaş olmak durumundalar. Oda müziği kavramı içinde ilk akla gelen topluluk yaylı dörtlü. İki keman, viyola ve violonsel için yazılmış klasik dönemden romantik döneme çalgı müziğinin en saf, etkili ve entelektüel konumudur kuartet. Ancak biz bugün sizlere dört kişinin oluşturduğu gitar ve fagot kuartetlerinden de örnekler sunmak istiyoruz. 2015 yılında Londra'da kurulan uluslararası ödüllü bir klasik gitar dörtlüsü var.

Mela Gitar Kuartet. Topluluk adını Sanskritçe'de festival anlamına gelen Mela sözcüğünden alıyor. Repertuarlarında hem gitar dörtlüsü için yazılmış özgün eserler, hem de senfoni, opera ve piyano eserlerinden yaptıkları özgün düzenlemeler bulunuyor. Topluluk özellikle 2023 Gitar Uluslararası Topluluk Yarışması birinciliğiyle uluslararası alanda büyük tanınırlık kazandılar. Eleştirmenler topluluğun teknik ustalık ve uyumundan övgüyle bahsediyorlar. 2022 yılı Eylül ayındaki canlı konser kayıtlarından Claude Debussy'nin bir numaralı Mi Majör arabeskini dinleyeceğiz önce. Kıvrımlı, zarif ve sürekli akan süslemeli melodi ve armonileri Debussy müziğinde ustaca işlemiş. Dört gitar düzenlemesiyle dinliyoruz.

Claude Debussy'nin bir numaralı arabeskini Mela Gitar Kuartet'ten dinledik. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi uluslararası üne sahip olan gitar dörtlüsünün repertuarlarında hem gitar dörtlüsü için yazılmış eserler hem de senfoni, opera ve piyano eserlerinden yaptıkları özgün düzenlemeler yer alıyor. Şimdi Rimski-Korsakov'un Çar Sultan Operası'ndan Yaban Arısının Uçuşu ve hemen ardından da Mihail Glinka'nın Ruslan ve Ludmilla opera uvertürünü dinleyeceğiz. Yine 2024 yılındaki canlı konser kayıtlarından.

Rimski-Korsakov'un Çar Sultan Operası'ndan Yaban Arısı'nın Uçuşu ve hemen ardından da Mihail Glinka'nın Ruslan ve Ludmilla opera uvertürünü Mela Gitar Dörtlüsü için yapılmış olan düzenlemeleriyle dinledik. Sevgili dinleyenler, beraberliğimizde şimdi de olağanüstü teknik düzeyleri ve kusursuz uyumlarıyla dünyanın en saygın yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olan Emerson Yaylı Çalgılar Dörtlüsü bizlerle olacak. 1976 yılında New York'ta kurulan topluluk adını Amerikalı filozof ve yazar Ralph Waldo Emerson'dan alıyor. Repertuarları ise Haydn, Mozart, Beethoven ve Schubert'ten Bartok ve Shostakovich'e çağdaş bestecilere dek geniş bir yelpazede yer alıyor. Franz Schubert'in 14 numaralı re minör, Ölüm ve Genç Kız başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünden ilk bölüm Allegro'yu seslendiriyor topluluk. Lied'in en büyük ustası olarak tanınan Franz Schubert, 1817 yılı Şubat ayında şair Matthias Claudius'un bir şiiri üzerine bestelediği Ölüm ve Genç Kız Lied'ini Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün ikinci bölümünde kullanmış. Bu nedenle de dörtlüsünün adına da Ölüm ve Genç Kız başlığını koymuş.

Franz Schubert'in 14 numaralı re minör, Ölüm ve Genç Kız başlıklı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden ilk bölüm Allegro'yu dinledik. Emerson Quartet seslendirdi. Topluluk son kez, şimdi de Antonin Dvorak'ın Opus 96 12 numaralı Fa majör Amerikan başlıklı kuartetinden son bölüm Finale Allegro Vivace Manon Troppo ile bizlerle. Dvorak 1892-95 yılları arasında Amerika'da kalmış. 1893 yazında çoğunlukla Bohemyalı göçmenlerin oturduğu Iowa'nın 300 nüfuslu Spielville kasabasında bu dörtlüyü bestelemiş. Çek göçmenlerin oturduğu bu köye eşi, 6 çocuğu, kız kardeşi ve yardımcısıyla gelmiş ve 3 gün sonra da kuartete başlamış. 11 Haziran günü de bestesini bitirmiş. Notanın sonuna da "Tanrı'ya şükür, memnunum, çok çabuk bitirdim" sözlerini eklemiş. Çok hızlı olmayan, canlı tempoda ve rondo formundaki final, fikirlerin zenginliği, anlamlı ve coşkulu havasıyla eserin Slav karakterini güçlendirir. Emerson Quartet bizlerle.

Antonin Dvorak'ın Opus 96 12 numaralı Fa majör Amerikan Kuartetinden son final bölümünü Emerson Kuartet'ten dinledik. Sevgili dinleyenler, dünyanın en tanınmış saygın oda topluluklarından biri olan Emerson Kuartet'in ardından beraberliğimiz popüler bir şarkıyla devam ediyor. 4 fagot için düzenlemesiyle. Camille Cabello'nun Havanasını dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, popüler bir şarkı olan Havana'yı 4 fagot için düzenlemesiyle dinledik. Ve yine popüler iki şarkının temasıyla sizlerleyiz. Wedding String Quartet, İsrail Kamakavivo'nun Somewhere Over the Rainbow şarkısını dinliyoruz. Yaylı Çaklar Topluluğu için düzenlemesiyle. Ve hemen ardından da Elton John bestesi Lion King filminden Can You Feel the Love Tonight?

Wedding String Quartet'ten iki popüler eserin yaylı çalgılar için yapılmış olan düzenlemesini dinledik. Somewhere Over the Rainbow ve Lion King film müziğinden Can You Feel the Love Tonight? Wedding Quartet, Tchaikovsky'nin Uyuyan Güzel Bale müziğinden Vals ile son kez bizlerle.

Sevgili dinleyenler, Wedding Quartet'ten dinlemiş olduğumuz güzel temaların ardından şimdi de Cleveland Senfoni Orkestrası'nın 4 kontrbasçısı bizlerle. Flying Basses. Carlos Gardel'in ölümsüz tangosu Por Una Cabeza'yı seslendirecekler. İspanyolca'da bir baş farkıyla anlamına gelen eserin hikayesi, at yarışlarında sürekli kaybeden bir adamı anlatır. Her yenilgiden sonra yarışlardan vazgeçeceğine söz verir, ancak güzel bir at gördüğünde bütün sözlerini unutur ve yeniden aynı tutkunun peşinden gider. Sözleri yazan Alfredo Lepera ve bestesini yapan Carlos Gardel bu hikayeyi aşka taşır. Adam kendisine acı veren bir kadından defalarca vazgeçeceğine karar verir. Ancak onu her gördüğünde bu sözünden vazgeçer. Bazı tutkular vardır ki kaybedeceğini bilseniz de peşinden gitmekten vazgeçemezsiniz.

Porna Cabeza'yı 4 kontrbas için yapılmış olan düzenlemesiyle dinledik. Cleveland Senfoni Orkestrası'nın 4 kontrbasçısından Flying Basses. Sevgili dinleyenler, kuartet temamızı bugün Ebene Kuartet'ten dinleyeceğimiz çarpıcı bir eserle sonlandıralım. 1994 yılı yapımı Pulp Fiction filminin teması, en sevilen eser. Yunanca'da Mısırlı kız anlamına geliyor. Eser Dick Dale'ın rock düzenlemesiyle dünya çapında tanınır hale gelmişti.

Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Zuhal Ergür ile birlikte gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslantürk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bu hafta programımızda sıra dışı bir besteci ve sıra dışı bir eseri konuk edeceğiz. Bazı müzik eserleri vardır, onları dinlemek, güzel melodiler eşliğinde geçirilen bir zaman

0: değildir yalnızca. Onlar dinleyeceği bir başka zamana, bir başka düşünce dünyasına davet eder. Tıpkı büyük bir katedralin kapısından içeri adım atmak gibi. Daha ilk anda taşın ağırlığını, kubbenin yüksekliğini ve sessizliğin yankısını hissedersiniz. Müziğin de böyle eserleri vardır. Dinlemekten çok içinde dolaşılan, yalnızca kulağa değil, hayal gücüne de seslenen eserler. Bugün ve önümüzdeki iki program boyunca klasik müzik repertuarının belki de en sıradışı, en görkemli ve en az tanınan yapıtlarından birini birlikte keşfedeceğiz. İngiliz besteci Havergal Brian'ın 1. senfonisi. Daha çok bilinen adıyla Gothic. Bu eserin yalnızca adı bile pek çok şeyi çağrıştırıyor. Gothic dediğimizde aklımızda çoğu zaman sivri kemerler, renkli vitraylar, göğe uzanan kuleler gelir. Oysa Gothic yalnızca bir mimari üslup değildir. O, insanın yeryüzünden göğe doğru yükselme arzusunun taşa dönüşmüş hali.
1: Evet Ersin, özellikle 12. yüzyılda Avrupa'nın dört bir yanında yükselmeye başlayan bu Gotik katedraller, dönemin insanı için yalnızca ibadet edilen yapılar değil. Onlar aynı zamanda aslında bilginin, sanatın, matematiğin, astronominin ve inancın birleştiği büyük merkezler. Bir katedral inşa etmek bazen 100 yıl, bazen 200 yıl sürüyor. Evet. Ve ilk taşı koyan usta çoğu zaman tamamlanmış yapıyı göremiyor. Çünkü burada amaç bireysel başarı değil, kuşaklar boyunca sürecek ortak bir ideal. Belki de bu yüzden Gothic insanlığın en büyük kolektif sanat eserlerinden biri. İşte Havergal Brian'ın da senfonisi tam bu düşünceden hareketle tasarlanmış. Bir konser salonuna sığacak bir eser değil aslında. Yani sesten örülmüş bir katedral yaratmak gibi. İlginç bir eser Ersin. Evet. Şimdi besteci devasa bir hayal kurmuş ve hayatı boyunca böyle ihtişam içinde yaşamış biri değil. Tam tersine hayatı zorluklar içinde geçmiş. Onu galiba ilginç yapan ilk özellik bu. Zaten müzik tarihindeki pek çok bestecinin aksine Brian aristokrat çevreden gelmiyor. Ve sarayın desteğini falan da almıyor. Konservatuar koridorlarında da yetişmiyor.
0: Evet, Stamford Shard'da değil mi?
1: Evet.
0: Yaşayan
1: bir müziği yani kendi tutkusuyla öğrenmiş. Partisyonları inceleyerek kendini geliştiren gerçek anlamda bir otodidakt aslında.
0: Evet.
1: Ve gençlik yıllarında beste yapmaya başlıyor. İlk eserleriyle dikkat çekiyor ve dönemin bazı müzisyenleri onun yeteneğini fark ediyorlar ve bir süre için geleceğinin parlak olduğu düşünülüyor. Ama tabii hayat bize her zaman olduğu gibi ona da farklı planlar hazırlıyor.
0: Evet, 1876 yılında İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde dünyaya gelen bir besteci. Tabii bahsettiğim mütevazi bir işçi ailenin çocuğu olması ve

0: ve eleştirmenlik yaparak, yazılar kaleme alarak bir şeyleri, hayatını sürdürmeye çalışan bu besteci yıllarca neredeyse unutulmuş bir besteci olarak yaşıyor. Ama ilginç olan bir karşılaşma var, ilginç olan bir gitgel var. Burada tam da unutulmuş yıllarında, unutulmuşluk yıllarında diyeyim, müzik tarihinin en büyük senfonilerinden birini bir anda yazmaya başlıyor. Bu bir birikim. Bu birikim sayesinde de çok ciddi bir orkestraya sahip, tekrar tekrar seslendirilmesi için epey uğraş verilmesi gereken bir eser karşımıza çıkıyor.
1: Ama çok pardon,
0: Rica
1: ama
0: ederim.
1: ne böyle bir orkestraya sahip değil mi? Ne
0: Evet.
1: de böyle bir eseri seslendirecek kurumlar var.
0: Yani bir kuruma bir yazı yazıp da o kurumdan izin isteyip de sonrasında tekrar şu besteciyim, şunu yaptım, bu şekilde eserlerim var diyerek birkaç günlük bir yazışmayla iş çözülemiyor. Çünkü bu eserde çalacak enstrümancılar aynı yerde değiller, orkestra aynı şekilde çalışmıyor, kurumlar dediğimiz bina, salon ve korolar, faaliyetler, bunların hepsinin birleşimi belki yıllar alıyor, belki yüzyıllar sürüyor. Yapamayan besteciler belki hayatlarında çok ciddi hüsrana uğruyorlar. Tabii bu da onu bekleyen bir şöhret aslında. Ne gibi? Yine de bir yazar, yine de bir eser üreten bir besteci. Tabii dinleyiciye ulaşmadan kendi vicdanlarına karşı verilmiş bir söz de var. İşte bu arada da bu şekilde gotik dediğimiz, bugün birazdan dinleyeceğimiz eser ortaya çıkıyor. Yaklaşık 8 yıl süren bir çalışmanın ardından tamamlanıyor bu senfoni. Yalnızca uzunluğu nedeniyle değil, kullandığı insan gücü açısından da çok şaşırtıcı. Çünkü 4 büyük koro, çocuk korosu, 8 solist ve olağanüstü büyüklükte bir orkestradan bahsediyoruz. Bunların hepsinin sığabileceği bir salon da tabii ki aranıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz sıra dışı esere bir kulak verelim mi?
1: Lütfen.
0: TRT Radyo İşte Klasik Dünya programında Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra ve Koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Havergal Brian'ın Gotik Adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri Andre Lennart yönetiminde seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, az önce Havergal Brian'ın sıradışı yaşam öyküsünü kısaca değindik ve paylaştık. Evet. Şimdi ise şu sorunun peşine düşelim derim. Bir besteci neden böylesine devasa bir eser yazmak ister? Bu sorunun yanıtını yalnızca Brian'ın yaşamında değil, yaşadığı dönemin ruhunda da saklı olduğunu aslında düşünüyoruz. 20. yüzyılın başı Avrupa'nın büyük bir kırılmanın eşiğinde olduğu yıllardı. Sanayi devrimi insan hayatını değiştirmiş, şehirler büyümüş, makineler gündelik yaşamın merkezine yerleşmişti. Bir anda bilim ve teknoloji görülmemiş bir hızla ilerliyor. Diğer yandan insanlar modern dünyanın ruhlarını yavaş yavaş yoksullaştırdığını hissediyorlardı.
1: Evet Ersin, ve tam da bu dönemde sanat da bu arayıştan payını alıyor. Resimde empresyonizmden dışa vurumculuğa uzanan yeni yollar açılıyor. Edebiyatta eski anlatılar yerini daha karmaşık insan hikayelerine bırakıyor. Müzikte ise tonalitenin sınırları zorlanıyor. İşte Havergal Brian tam bu dönemde farklı bir yol seçiyor. Geleceğe koşmak yerine geleceğe bakıyor. Orta çağın gotik katedrallerinde gördüğü şey yalnızca eski taş yapılar değil, insan iradesinin ve sabrın simgesi. Şimdi bir gotik katedrale uzaktan baktığınızda önce büyüklüğünü fark edersiniz. Ama içine girdiğinizde gördüğünüz ve algıladığınız şey bambaşkadır. Her sütun, her kemer, her vitray tek başına da bir anlam taşır. Ama asıl anlamlarını o bütüne hizmet ettikleri ölçüde kazanırlar. Ersin, Brian da senfonisini tam bu anlayışla kuruyor. Onun müziğinde hiçbir bölüm yalnızca kendisi için var olmuyor. Her tema, her motif, her sessizlik ileride karşımıza çıkacak daha büyük bir yapının taşı gibi. Bu nedenle de gotik sözcüğü yalnızca bir başlık değil burada. Bu eser gerçekten gotik bir düşünceyle inşa edilmiş. Ve müzik tarihinde büyük eserler yazma tutkusu da çok yeni bir şey değil zaten.
0: Evet, Beethoven 9. senfonide insan sesini orkestraya katmıştı. O güne kadar düşünülmeyecek bir cesaretti bu. Berlioz orkestrayı büyütmüş, ses renklerini genişletmişti. Mahler senfoni dünya gibi olmalıdır, İçinde her şeyi barındırmalıdır derken müziğin sınırlarını iyice genişletmişti. Brian ise bütün bunların üzerine yeni bir soru ekledi. Bir senfoni bir katedral kadar büyük olabilir mi? İşte bu gotik eserinin çıkış noktasıydı. Eserin ilk iki bölümü biçim olarak klasik senfoni geleneğine yakın. Fakat üçüncü bölümden itibaren dinleyici bambaşka bir dünyaya giriyor. Yalnız orkestra konuşmuyor. Korolar yükseliyor, 8 solo ses devreye giriyor. Çocuk korosu uzaktan gelen bir ışık gibi duyulmaya başlıyor. Fakat bakır nefesliler adeta katedralin çanları gibi yankılanıyor içeride. Ve bütün bunlar yalnızca daha yüksek ses çıkartmak için değil, Brian'ın amacı gürültü yaratmak da değil. Onun amacı mekan hissi yaratmak. Hı hı. Dinlerken sanki konser salonunda değil, taş duvarlarla çevrili devasa bir yapının içinde buluyorsunuz kendinizi. Bu yüzden bazı müzikologlar gotik eseri için çok güzel bir benzetme yapmışlar. Bu eser zaman içinde ilerlemez, mekanın içinde yükselir. Gerçekten de dinlerken melodileri takip etmekten çok eserin oluşturduğu mimariyi hissetmeye başlıyorsunuz. Bir kemer yükseliyor, ardından başka bir kemer onu taşıyor. Sonra bütün yapı kubbeye dönüşüyor. Brian'ın dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Çünkü böylesine

0: büyük bir kadroyu kullanırken ayrıntıyı kaybetmiyor.
1: Evet Ersin, belki de bu nedenle gotik ilk dinleyişte kolayca kavranılabilir bir eser değil. Tıpkı ilk defa ziyaret edilen bir katedral gibi. İnsan önce yalnızca büyüklüğünü görüyor, sonra ayrıntıları fark etmeye başlıyor ve her yeni bakışta daha önce gözden kaçan başka bir güzellik ortaya çıkıyor.
0: Evet, o zaman da istersen bu esere bir kulak vermeye devam edelim mi?
1: Tabii ki.
0: Havelger Brian'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filharmonik Orkestra, koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Howard Brian'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Muratçım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii ki.
0: Elbette bugün bahsettiğimiz, dinlediğimiz eserde bir yapının karakterini anlamak için çoğu zaman giriş kapısına bakmak yeterli mi acaba diye sormak lazım. Mimarlar bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü kapı yalnızca içeri girilen yer değildir. Aynı zamanda yapının kimliğini de ilan eder. Gotik katedrallerin yüksek sivri kemerleri ziyaretçiye daha ilk anda sıradan bir binaya değil, insanı kendi gündelik ölçülerinin dışına çıkaran bir mekana girdiğini hissettirir. Howard Gilbride'ın da senfonisinin ilk dakikalarında tam olarak olan da budur. Daha ilk ölçülerden itibaren bize rahat bir dinleme vaat etmez. Ne kolay ezberlenen bir melodi duyarız, ne de kulağa hemen yakalayan sıcak bir tema. Bunun yerine yavaş yavaş yükselen ağır adımlarla ilerleyen büyük bir taş yapının temellerini atan müzikal cümlelerle karşılaşırız. Bu müziği ilk kez dinleyenlerin önemli bir bölümü aynı duyguyu yaşar. Sanki bir şeylere hazırlanıyor. Evet, tam da öyledir. Brian dinleyiciyi hemen sonuca götürmez. Onu bekletir, gerilim yaratır, beklentiyi büyütür. Aslında bu yaklaşım gotik mimarinin de temel özelliklerinden biridir.
1: Evet, bir katedrale mesela dışarıdan baktığınızda tek bir cephe görmezsiniz. Yani göz sürekli yukarı doğru yönelir. İşte kulelerden kemerlere, kemerlerden pencerelere, pencerelerden kubbelere uzanan kesintisiz bir hareket hissederiz. İşte Brian'ın müziğinde de benzer bir yükselme var. Temalar evet. Çoğu zaman çok kesin cümleler kurmuyor. Bir fikir ortaya atılıyor. Arkasından başka bir fikir onu tamamlıyor. Sonra üçüncü bir düşünce geliyor ve yapı yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Galiba bu yüzden gotik melodilerden çok mimari ilişkiler üzerine kurulmuş bir senfoni olarak tanımlanıyor. Ersin, burada ilginç bir şey daha var. Brian'ın orkestrasyonu. Bugün için çok büyük orkestralar bize biraz olağan gelebilir ama Brian'ın kullandığı ses kütlesi yalnızca kalabalık olduğu için etkileyici değil, değil mi?
0: Evet, aslında dikkat çekici olan bu. Bu kalabalığın şaşırtıcı bir düzen içinde hareket etmesi. Bakır üflemeliler, yani bakır nefesliler zaman zaman taş duvarlar gibi sağlam bir zemin oluşturuyor. Yaylılar kemerlerin zarif eğrilerini andıran uzun cümlelerle bu yapının içine hareket kazandırıyor. Tahta nefesliler ise bazen uzaktan süzülen ışık hüzmeleri gibi duyuluyor. Ve vurmalılar. Onlar çoğu zaman yalnızca ritim vermiyor. Adeta mekanın nefes alışını hissettiriyor. Bir başka dikkat çekici özellik ise sessizliktir. Müzikte sessizlik çoğu zaman sesin yokluğu olarak düşünülebilir. Oysa büyük besteciler için sessizlik de en az ses kadar önemlidir. Howard Gilbride'ın partisyonlarında bazı duraklamalar var. İnsan o anlarda salonun büyüklüğü

0: hisseder. Sanki taş duvarların arasında yankılanan son nota yavaş yavaş uzaklaşırken yeni cümlenin doğması için yer açmaktadır. Belki de bu yüzden bu senfoniyi dinlerken sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü eser ilk dakikalarda bütün sırrını açığa çıkartmıyor. Tam aksine dinleyicisinden dikkat istiyor, zaman istiyor ve belki de en önemlisi teslimiyet istiyor. Büyük sanat eserlerinin ortak özelliklerinden biri de bu aslında. Onlar bizi eğlendirmek için değil, düşündürmek için varlar. İlk dinleyişte anlaşılmayan bazı eserlerin yıllar sonra vazgeçilmez hale gelmesinin nedeni bu olsa gerek. İşte gotik de böyle bir yapı. Onu anlamaya çalışırken aslında kendi dinleme alışkanlıklarımızı da sorguluyoruz. Peki şimdi bu esere hemen bir kulak verelim mi?
1: Tabii ki.
0: Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni, Philharmonic Senfoni ve koroları solistleri seslendirecekler. Şef Andrei Lenard.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Howard Gilbryan'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestrası, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri seslendirdiler. Şef Andrei Leonard'tı. Sevgili Muratçığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Edelim Ersin. Şimdi programın başından beri Brian'ın yaşamına, işte gotik estetiğe ve bu olağanüstü senfoninin mimarisine bir anlamda birlikte yaklaştık. Ama şu soruyu sormak gerekiyor gibi geliyor. Neden? Neden bir besteci seslendirilme ihtimali neredeyse yok denecek kadar az olan bu kadar büyük bir eser yazar? Aslında bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ve galiba sanatın da en güzel yanı bu. Çünkü büyük sanat eserleri çoğu zaman aklın değil, inancın ürünü. Brian da aynı nedenle bestelemeyi sürdürmüş. Müzikte sürekli hissedilen şey başarı arzusu değil. Brian da aynı nedenle bestelemeyi sürdürüyor ve onun müziğinde sürekli hissedilen şey başarı arzusu değil, tam tersine tamamlanma arzusu. Yani sanki eseri dinleyiciye değil de sanatın kendisine emanet ediyor.
0: Evet.
1: İşte bu yüzden gotik eserini dinlerken çoğu zaman tek tek melodileri değil, büyük nefes alışları hissediyoruz.
0: Evet.
1: Ve bu parçaların toplamından daha büyük bir bütün oluşuyor kafamızda. Sonuçta Ersin, Brian'ın senfonisi ilk bölüm boyunca zaman zaman sert, zaman zaman biraz karanlık, ama zaman zaman da umut dolu müzikal düşünceler bize sunuyor.
0: Evet, çok haklısın ki bunlar ileride kurulacak daha büyük parçanın, daha büyük yapının da temelleri değil mi?
1: Evet.
0: Burada belki de bu nedenle bazı müzik tarihçileri gotik için çok güzel bir benzetme yapmışlar sevgili Murat. Bu eser dinlenilmez, içine girilir demişler.
1: Evet, zaten sürekli mimariyle metaforik bir bağ kurmaya çalışmamızın bu programda sebebi de bu.
0: Evet.
1: Yani gerçekten de senfoni ilerledikçe dinleyici bir konser dinlemekten daha çok bir mimari yapının içinde geziyormuş hissine kapılıyor.
0: Hı hı.
1: Koridorlar açılıyor, yeni mekanlar beliriyor, işte ışık değişiyor, ses değişiyor, ama ne aynı Ersin?
0: Evet, ne aynı düşünce. Howard Gilbryan'ın belki de en etkileyici özelliğini bize götürüyor. O müziği yalnızca zamansal bir sanat olarak görmüyor. Onun için müzik aynı zamanda mekansal bir sanat.
1: Evet.
0: Sesler yalnızca ilerlemiyor, yükseliyor, genişliyor, katmanlaşıyor. Birbirinin üzerine inşa ediliyor. Belki de bu yüzden gotik ilk dinleyişte herkese aynı şeyi söylemiyor.
1: Evet Ersin, çoğu dinleyici onun büyüklüğünden etkileniyor. Ama kimi orkestranın renklerinden, kimi koroların gücünden, kimi ise bu görkemin altında yatan şaşırtıcı sessizliği hissederek bu deneyimi yaşıyor.
0: Evet.
1: Ve şunu da unutmamak lazım. Bu dev senfoni uzun yıllar boyunca yalnızca kağıt üstünde yaşıyor, değil mi?
0: Evet, ki burada baktığımızda seslendirilmesi gerçekten zor. Eserin seslendirilebileceği alan bulmak zor. Ve bunu beklemek zor çünkü zaman ilerliyor. Besteci yaşlanmış, dünya değişmiş, müzik dünyası bambaşka yönlere gitmiş oluyor. Ama Brian'ın gotik katedrali sessizce beklemeye devam ediyor. Ama biz neyi bekleyelim? Şimdi müziğe dönelim ki bu bekleyen eseri dinleyicilerimizle buluşturalım. Ne dersin Murat'cığım?
1: Lütfen.
0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Howard Gilbryan'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri seslendirecekler. Şef Andrei Leonard.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Howard Gilbride'ın Gotik adlı eserini Slovak Radyo Senfoni Orkestra, Filarmonik Orkestra, koro ve solistleri seslendirdiler. Şef Andre Lennart'tı. Ve sevgili Murat'cığım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, bir sonraki programda yine bu taş katedralin kapılarından içeri girip yankının, insan sesinin ve inancın müzikte nasıl birleştiğine birlikte tanıklık edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Bildiğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye Kıbrıs Adası'nda barış ve huzurun garantörüdür ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlı yaklaşım bizler için yok hükmündedir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada huzur ve istikrarın temellerini attığını söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğiyle mavi vatandaki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecek, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısı yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ ile başlarından Adil Öksüz'le bağı saptandı. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir, dedi. Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 39 ilde operasyon düzenlendi. Yakalanan 669 şüpheliden 361'i tutuklandı. Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran'ın batısında 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde can kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri

İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Haberleri sunduk.

için iki liste hazırlamıştık. Bugün de sıra kalp kırıklıklarında. Dünyanın en ağır yükü kırık bir kalptir denir. Kırık kalp yapıştırılsa bile çatlakları üzerinde kalır. Kırık plak gibi tekler. Bu haliyle de sözlere ve notalara dökülüp şarkılara konu olur. Nitekim olmuş. Parçalanması küçücük bir darbeye bakan Camdan Kalp'le başlayalım.

Blondie'nin en bilinen ve en çok dinlenen kaydıydı Heart of Glass. Şarkı 1979'dan bu yana disco, new wave, pop ve synth pop gibi birçok kategoriye sokuldu ama en çok bir dans klasiği olarak anıldı. İkinci sırada David Byrne ve sahne adı St. Vincent olan Annie Clark var. İkili Kalbini Kıran'la birlikte şarkı söyle. Yüksek sesle şarkı söylemek seni güvende ve sıcak tutacak diyor. Art pop kategorisindeki bu çalışma Byrne ve Clark'ın birlikte imza attıkları Love This Giant albümünden geliyor.

Mark Ronson, son yılların en bilinen pop şarkılarında imzası olan bir yapımcı ve şarkı yazarı. Amy Winehouse, Lady Gaga, Bruno Mars, Adele, Dua Lipa gibi yıldızların parlamasında Ronson'un büyük etkisi var. Müzisyenin kendi adıyla çıkardığı 5 albümden sonuncusunda kalbin kırılganlığını anlatan bir şarkıya da yer verilmiş. Miley Cyrus'ın ortak yazarlığı ve sesiyle dünya listelerinin zirvesine çıkan o şarkıyı dinleyelim.

Nothing breaks like a heart. Hiçbir şey bir kalp gibi kırılmaz ve her kalbi kıran birileri vardır. 1968'de Londra'da kurulan blues rock grubu Free'nin şarkısı Sebep Olanlar hakkında. Solist Paul Rodgers, bir sahtekarı sevmeye çalışarak aslında kendi kalbimi kırıyorum diyor. Bu şarkıyı orijinalinden 38 yıl sonra yapılan bir başka kayıtta dinleyeceğiz. Paul Rodgers yine mikrofon başında. Yanında blues rock gitaristi Joe Bonamassa ve Deep Purple'ın bas gitaristi Glenn Hughes var. Bonamassa'nın Dust Bowl albümünden geliyor Heartbreaker.

Kalp kırıklıkları, kırık kalpler, kalp kıranlar. Listemize devam ediyoruz. Kırık kalpler denizi, kaybedilen aşk ve yalnızlık. Keşke tekrar benim olsan sevgilim. Bu gözyaşı denizinde, kırık kalpler denizindeyim. Sözleri bu kadar içli ama müziği oldukça mutlu şimdiki şarkının. İlk kez 1961'de Don Gibson tarafından seslendirilmiş ama kulaklara daha çok Johnny Cash'in şimdi duyacağımız yorumuyla yerleşmişti. Sea of Heartbreak. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Kalplerin kırılmasının tek sebebi aşk değil. Bunu da Steve Wonder hatırlatıyor. Ulusumuzun kırık kalbini onarabilir miyiz? Denemeye cesaret edebilir miyiz? Ve arkamızda daha iyi bir dünya bırakabilir miyiz? Çünkü farklı düşüncelere ve bakış açılarına kulak verirsek, ah kardeşlerim, insanlığımızı kaybetmek zorunda değiliz. Biz bir aileyiz. Öyleyse lütfen, ulusumuzun kırık kalbini onarabilir miyiz? Bu sözler, Wonder'ın ülkesinin ve dünyanın iyileşme potansiyeliyle ilgili şarkısından. Can we fix our nation's broken heart adını sorduğu sorudan alıyor. Sanatçının armonikasını da duyacağımız kaydın tarihi 2024.

Kalbimizi en çok ne kırar? Cevabı Neil Young'ın After the Gold Rush albümündeki üçüncü parçadan öğreniyoruz. Bir rivayete göre bu şarkı Graham Nash'in Joni Mitchell'dan ayrılmasının ardından Nash için yazılmış. Bir başka rivayete göre ise konunun romantizmle ilgisi yok. Mesele, film yapımcısı Bob Juliana'nın şirketinden yürek burkucu bir şekilde kovulması hakkında. Dinleyelim. Only Love Can Break Your Heart.

1970'ten 1956'ya Elvis Presley'in yeni plak şirketine geçtiği yıla dönelim ve onunla ıssız bir sokağın sonundaki Kırık Kalpler Oteli'ne gidelim. Bir gazete haberinden yola çıkarak yazılan Heartbreak Hotel, Elvis'ten önce birçok müzisyene sunulmuş ama hiçbiri şarkıyı seslendirmeyi kabul etmemiş. Kralsa demoyu 10 kez üst üste dinlemiş ve hemen kaydetmiş. Müzik tarihine baktığımızda bu kararında yanılmadığını görüyoruz. Heartbreak Hotel, Presley'in ilk hiti ve yeni bir dönemin müjdecisi olarak arşivlerde özel bir yere sahip.

0: It's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Beatles üyeleri rock and roll'un aydınlanması diye tanımladı. Keith Richards, duyduğum ilk gerçek rock and roll şarkısı dedi. Robert Plant dinledikten sonra hayatının değiştiğini söyledi. Kırık Kalpler Oteli işte böyle bir şarkıydı. Kalbi kırık bir melodide sıra. Sarah Vaughan'ın söyleyecekleri bu melodi hakkında. Bir zamanlar aşk şarkımızdın. Şimdi onun şefkatli sevgisinin hatırasıyla beni alaya alıyorsun. Broken Hearted Melody, Sherman Edwards, Hal David imzalarını taşıyan 1959 tarihli popüler bir kayıt.

Sözlerinde Hal David imzası olan bir şarkı daha. Bu kez David'in yanında besteci Burt Bacharach var. Bir damla yağmur güneşi kaçırmaz. Düşen bir yaprak Mayıs'ı Eylül yapmaz. Bir hüzünlü veda tekrar sevemeyeceğimiz anlamına gelmez. Kalbimin kırılmasına sebep olma. Bossa Nova ritmindeki Don't Go Breaking My Heart 1965 tarihini taşıyor.

Yayınlandığında listelerde yüzü gülmeyen Don't Go Breaking My Heart, daha sonra Sergio Mendes ve Herb Albert tarafından da yorumlanmıştı. Şimdi size Bee Gees'in ünlü pop şarkısını Al Green'in soul yorumuyla dinleteceğiz. Sevilen kişinin sebep olduğu hayal kırıklığı karşısında bir anda paramparça olan kalbin hissettiklerini anlatıyor. How can you

Kırık bir kalbi nasıl onarabilirsin? İçli sesiyle Al Green sordu. Ben Harper'ın annesi Alan Harper'la birlikte hazırladığı bir albümü var. Childhood Home adını taşıyan bu albümden anne Harper'ın yazdığı ve anne oğlun birlikte seslendirdiği şarkıyı dinleyelim sona yaklaşırken. Break Your Heart.

Kalbin kırılmak da dahil düştüğü karanlık halleri tam bir 80'ler klasiğiyle bitirelim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu tam bir kalp tutulması. Duyduğunuz sözleri Galli şarkıcı Bonnie Tyler'ın gırtlaktan gelen sesiyle ve gotik video klibiyle hatırlayabilirsiniz. Solistine dünya çapında ün kazandırırken tüm zamanların en sevilen baladları arasına girmişti. Total Eclipse of the Heart. 11 gün önce 75 yaşında kaybettiğimiz Bonnie Tyler'ı bu klasikle anarak bitirelim ses ve sözü.

0: Kolayca kırılan ama çok zor onarılan kalplerin şarkılarını dinledik bugün. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Gelecek pazartesi yeni bir sözle burada olacağız. O zamana kadar kırılan kalplerimiz kadar kırdığımız kalpleri de düşünelim. Haftaya buluşalım. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün sizlere İspanyol besteci Isaac Albeniz'in eserlerinden seçtiklerimi dinletmeye devam edeceğim. İspanyol milli müzik akımının en önemli bestecilerinden Isaac Albeniz, 29 Mayıs 1860'da İspanya'nın Camprodon kentinde doğmuş. 18 Mayıs 1909'da Fransa'nın Cambo-le-Bain kentinde sonsuzluğa uğurlanmıştır. Henüz 4 yaşındayken piyano konserleri vermeye başlayan Albeniz, çocuk yaşta bir dahi olduğunu kanıtlamıştır. Albeniz'in müziği İspanyol halk ezgilerini, ritimlerini ve danslarını klasik müzik diliyle birleştirir. Endülüs atmosferini eserlerine büyük bir ustalıkla yansıtan, İspanya'nın ruhunu piyano tuşlarına taşıyan büyük bir bestecidir. Özellikle Suite Española eserleriyle İspanyol müziğinin evrensel simgelerinden biri olmuştur. Bugün ilk olarak İspanya'nın en önemli bestecilerinden Isaac Albeniz'in simge eseri Opus No. 47 1 numaralı Suite Española'yı piyanist Martin Jones'un yorumu ile dinliyoruz. Bölümler: Granada Serenata, Catalunya Curanda, Sevilla Sevillanas, Cadiz Canción, Asturias Leyenda, Aragón

0: Isaac Albeniz'in Opus 47, bir numaralı Suite Espanola isimli eserini piyanist Martin Johnson yorumu ile dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bugün son olarak Isaac Albeniz'in Opus 82, 5 numaralı piyano sonatını piyanist Martin Johnson yorumu ile dinleyeceğiz. Bölümler: Allegro non troppo, Menuetto del Gallo Allegro assai, Reverie, Allegro.

0: Bugün İspanya'nın önemli bestecisi Isaac Albeniz'in piyano için bestelediği eserlerinden sizin için seçtiklerimi dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların Müziği.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin yalnızca duyulmadığı, tarihle, insan hikayeleriyle ve duygularla yeniden hayat bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Rus bestecilerin tını izlerini süreceğimiz bugün sizi öncelikle 1937 yılına götürüyoruz. Sovyetler Birliği'nin en güçlü dönemlerinden biri. Ülke 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi'nin 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Meydanlar süslenmiş, salonlar dolmuş, sanatçılarsa bu büyük yıl dönümü için yeni eserler üretmenin heyecanını yaşıyor. İşte tam o günlerde Rus besteci Reinhold Glier devletin kendisinden istediği görkemli bir kutlama müziği besteler. Eserin adı oldukça uzun ama anlamı da bir o kadar büyük. Ekim Devrimi'nin 20. yıl dönümü için görkemli uvertür. Glier, Rus müziğinin romantik geleneğini uzun yıllar yaşatan bestecilerden biriydi. Dünyada modern akımlar yükselirken o büyük orkestraların görkeminden ve güçlü melodilerden vazgeçmedi. Bu eserinde de aynı anlayışı hissedersiniz. İlk notalar duyulduğunda adeta dev bir törenin kapıları açılır. Bakır üflemeliler kalabalıkların coşkusunu anlatırken yaylılar geçmişin izlerini fısıldar. Müziğin her bölümünde ilerleyen, yükselen ve sonunda doruğa ulaşan bir enerji vardır. Bu yüzden eser yalnızca bir konser parçası değil, aynı zamanda dönemin siyasi atmosferini yansıtan güçlü bir müzik belgesi olarak kabul edilir. Dinleyeceğiniz bu eser yalnızca notaların değil, tarihin, ideolojinin ve sanatın aynı sahnede buluştuğu etkileyici bir yolculuktur. Aradan geçen onlarca yıla rağmen ilk günkü görkemiyle dinleyicisini etkilemeyi sürdüren Reinhold Glier'in Ekim Devrimi'nin 20. yıl dönümü için görkemli uvertür eserini Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Ekim devriminin 20. yıl dönümü için görkemli uvertürü Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefeste Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Armonik tınılarda müziğin bize tarihin en çarpıcı hikayelerinden birini anlatacağı bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazı şehirler vardır ki adları sadece haritalarda yer almaz, insanlığın hafızasına kazınır. Stalingrad da onlardan biri. Bir zamanlar milyonlarca insanın umutla yaşadığı bu şehir, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarından birine sahne olmuş, aylar süren amansız mücadelenin sonunda direniş ve fedakarlığın simgesi haline gelmiş. İşte bu büyük destan, Rus besteci Aram Haçaturyan tarafından notalara dönüştürülür. Bestecinin Stalingrad'ın Savaşı adlı eseri yalnızca bir savaşın öyküsünü anlatmaz. Korkuyu, umudu, acıyı ve

insanın pes etmeyen ruhunu da müziğin diliyle dile getirir. Haçaturyan, güçlü orkestrasyonuyla dinleyiciyi kimi zaman cephe hattına, kimi zaman sessizliğe bürünen bir sokağa götürür. Bakır üflemelilerin sert çıkışları çatışmaların şiddetini hissettirirken, yaylıların hüzünlü ezgileri savaşın geride bıraktığı derin yaraları anlatır. Müziğin her bölümü tarihin farklı bir sayfasını çevirir. Opus 74 olarak kataloglanan bu eser, yalnızca Sovyet müziğinin değil, savaşın müzikle anlatıldığı en etkileyici yapıtlar arasında gösterilir. Çünkü Haçaturyan, zaferi alkışlamaktan çok o zafere ulaşmak için ödenen ağır bedeli dinleyiciye hissettirmeyi amaçlar. Şimdi dinleyeceğiniz eser, tarihin en dramatik mücadelelerinden birini notalara dönüştüren güçlü bir müzikal anlatı. Armonik tınılarda Rus besteci Aram Haçaturyan'ın Stalingrad'ın Savaşı adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Rus besteci Aram Haçaturyan'ın tarihin derin izlerini taşıyan Stalingrad'ın Savaşı başlıklı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Şimdi ise yönümüzü disiplinin, kararlılığın ve coşkunun müzikle buluştuğu bambaşka bir dünyaya çeviriyoruz. Bir askeri bando yürüyüşe geçtiğinde yalnızca adımların sesi duyulmaz. O ritim, cesaretin, birlik duygusunun ve ortak bir hedefe doğru ilerlemenin de sesidir. Yüzyıllardır marşlar, orduların moralini yükseltmiş, törenlere görkem katmış ve toplumların hafızasında unutulmaz bir yer edinmiştir. 20. yüzyılın en özgün bestecilerinden biri olan Sergei Prokofiev, keskin ritimleri, güçlü melodileri ve yenilikçi müzik diliyle klasik müziğe bambaşka bir soluk kazandırır. Bale, opera, senfoni ve film müzikleriyle tanınan besteci askeri bandolar için yazdığı marşlarda da kendine özgü anlatımını korumayı başarır. Askeri bando için 4 marş, Prokofiev'in marş geleneğine getirdiği modern yaklaşımın en güzel örneklerinden biridir. Bu eserlerde yalnızca yürüyüş temposu değil, zekice işlenmiş armoniler, beklenmedik melodik dönüşler ve güçlü orkestrasyon da dikkat çeker. Her marşın kendine özgü bir karakteri vardır. Kimi görkemli bir resmi töreni çağrıştırırken, kimi enerjik yapısıyla dinleyiciyi adeta yürüyen bir birliğin arasına götürür. Prokofiev, askeri müziğin kalıplarına bağlı kalırken bile kendi yaratıcı imzasını hissettirmeyi başarır. Bugün dünyanın birçok bando orkestrasının repertuarında yer alan bu marşlar, yalnızca askeri törenlerin değil, konser salonlarının da vazgeçilmez eserleri arasında bulunuyor. Çünkü bu müzikler, disiplinle sanatın, gelenekle yeniliğin nasıl uyum içinde buluşabileceğini gösteriyor.

Armonik tınılarda Rus besteci Sergei Prokofiev'in Askeri Bando için 4 Marş başlıklı eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

0: Rus besteci Sergei Prokofiev'in Askeri Bando için 4 Marş başlıklı eserinden bölümleri Kraliyet Kuzey Müzik Koleji Nefeste Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve sunucunuz ben Hakan Urgancı, sizi saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın diyoruz.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.

köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Çalgı serüveni. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner ve sunan ben Demet Akat. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde piyano, korno ve gitar için yazılmış konçertolardan örnekler sunacağız ve bilgiler paylaşacağız. İtalyan besteci Ottorino Respighi piyano konçertosunu 1902 yılında tamamlamıştır. Üç bölümden oluşan eser bölümler arasında ara verilmeksizin tek bir bölüm gibi seslendirilir. İlk bölüm eserin en uzun süreli bölümüdür. Açılışta solist tutkulu, kadans benzeri melodiler sunar. İkinci bölüm huzurludur. Final bölümü ise parlak ve enerjiktir. Eserin önceki bölümlerinde yer alan çeşitli rapsodik süslemeleri ve zafer dolu haykırışları bir araya getirir. Şimdi Respighi'nin La Minör Piyano Konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Konstantin Şerbakov'a Howard Griffiths yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Respighi'nin La Minör Piyano Konçertosunu dinlediniz. Mozart 4 numaralı korno konçertosunu 1786 yılında Viyana'da tamamlar. Bu eser, bestecinin arkadaşı Laud Geb için yazdığı ikinci konçertodur. İlk bölümün 3 farklı versiyonu bulunur. Bugün dinleyeceğimiz versiyon 1802 yılında basılmıştır. Oldukça görkemli olan ilk bölümün ardından ikinci bölüm yumuşak ve tutkulu melodiler sunar. Final bölümü olan üçüncü bölüm ise rondo formundadır. Şimdi Mozart'ın Köhel 495 4 numaralı mi bemol majör korno konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Deniz Breyne, Herbert von Karajan yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Maestoso, ikinci bölüm Romans, Andante Cantabile ve üçüncü bölüm Rondo, Allegro Vivace.

Sevgili dinleyenlerimiz, Mozart'ın Köhel 495 4 numaralı mi bemol majör korno konçertosunu dinlediniz. Villa Lobos, gitar ve küçük orkestra için konçertosunu 1951 yılında besteler. Bu eser Lobos'un gitar için bestelediği son eser olup İspanyol gitarist Andres Segovia'nın isteği üzerine yazılmıştır. İlk bölüm birbirine zıt iki tema sunar. İkinci bölüm sakin bir tempodadır ve dramatik melodiler duyulur. Final bölümü olan üçüncü bölüm ritmik ve canlıdır. Şimdi Heitor Villa Lobos'un gitar konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Manuel Barraguieco'ya Giancarlo Guerrero yönetimindeki São Paulo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Preciso, ikinci bölüm Andantino e Andante ve üçüncü bölüm Allegretto non troppo.

0: Heitor Villa Lobos'un gitar konçertosunu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere piyano, korno ve gitar için yazılmış eserlerden örnekler sunduk ve bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner ve mikrofonda ben Demet Akat, keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek, hoşça kalın.
1: Çalgı serüveni.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün dünyayı paylaştığımız canlı topluluklarının en kalabalığından bahsedeceğiz, böceklerden. Bölüm adımız Börtü Böcek. Alıntımızı yapacağımız kitapsa polisiye yazarı Patricia Highsmith'in ünlü karakteri Bay Ripley serisinin bir kitabı olan Ripley ve Peşindeki Çocuk isimli romandan olacak. Romanın başlangıcında kahramanımız Tom'un başı evdeki karıncalarla derttedir. Tülin Cansunar'ın çevirisiyle okuyorum. Tom parke zeminde olabildiğince ses çıkarmadan, yaklaştığını fark ettirmemeye çalışarak usul usul ilerledi, banyosunun eşiğini geçti, durup kulak kabarttı. Kırt kırt kırt kırt. O öğleden sonra çıkış deliklerine ya da ne deniyorsa onlara bin bir özenle şırınga ettiği rentokilin kokusunu hala almasına karşın gayretli küçük canavarlar yine iş başındaydı. Tom'un tüm çabaları boşa gitmişçesine o bıçkı makinesi gibi gürültü sürüp gidiyordu. Tahta raflardan birinin altında katlı duran pembe el havlusuna bir göz attı, şimdiden incecik sarımsı kahverengi minik bir bıçkı tozu tepeciğinin birikmiş olduğunu gördü. Tom, "Susun be!" diye bağırıp yumruğunun yanıyla dolap kapağını çarptı. Sustular. Sessizlik. Tom, küçük böcek kafalıların elinde testerelerle duralayarak birbirlerine kaygıyla baktıklarını, bir yandan da "Bunu daha önce de gördük, yine efendi geldi ama şimdi gider" dermiş gibi başlarını salladıklarını gözünde canlandırdı. Tom'un da bunu daha önceden görmüşlüğü vardı. Doğramacı karıncalar aklından bile geçmezken her zamanki yürüyüşüyle

Banyoya girerse daha onlar Tom'u duymaya kalmadan o onların yorulmak bilmez kıtırtılarını fark ediyordu. Atacağı tek bir adım daha ya da musluğun açılma sesi birkaç dakikalığına susturuyordu onları. Eloise Tom'un bu işi fazla ciddiye aldığını düşünüyordu. Onlar dolabı devirinceye kadar yıllar geçer diyordu. Ne var ki Tom, raftan tertemiz, katlanmış bir pijama aldığında onların tozlarını üflemesine, Hilofen adlı bir Fransız ürünü satın alıp kullanmasına neden olmalarına, ayrıca evdeki iki ansiklopediye başvurmasının hiçbir işe yaramaması yüzünden karıncalarca bozguna uğratıldığı gerçeğinden hiç mi hiç hoşnut değildi. Camponotus tahtayı kemirerek açtığı tünellere yuvasını kurar. Bakınız Campodea 1. Kanatsız, kör ama yılansıdır. Işıktan kaçar, kaya altlarında yaşar. Tom'un başının belasının yılansılığını düşünememesi bir yana kaya altlarında falan da yaşadığı yoktu. Şu eski dost rentokil böcek ilacı için ta Fontainebleau'ya gitmişti. Evet, dün ilk hata başlatmış, bugün de ikincisini yapmış, yine de yenilmişti. Rentokili yukarı sıkmak zordu ama öyle yapmak zorundaydınız çünkü delikler rafların altındaydı. Tam merdivenin dibindeki gramofonda kuğu gölü, böcekler gibi onunla eğlenmek istercesine zarif bir geçişle muhteşem bir valse girdiğinde kırt kırtlar da kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar zaman zaman hepimizin yaşadığı o sinir bozucu küçük savaşları hatırlatıyor bize. Ama bu bölümde biz böceklerin tarafından olaya yaklaşıyoruz. O nedenle kahramanımız Tom'u daha çok kızdırmak pahasına karıncaların eğlencesine katılıyor ve Çaykovski'nin Opus 20 Kuğu Gölü Suite'inden 2 numaralı valsi getiriyoruz radyolarınıza. Viyana Filarmoni Orkestrası Şef Gustavo Dudamel yönetiminde seslendiriyor.

Gustavo Dudamel şefliğindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Çaykovski'nin Kuğu Gölü Süitinden ikinci valsi dinlediniz. Kitaplığımdaki müzikte bugün konumuz börtü böcek. Latince adı insectum olan böcekler en kalabalık nüfusa sahip hayvan sınıfıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde bulunurlar. Hala tanımlanmamış binlerce tür ve alt türe sahip olan bu geniş aile, tüm dünyaya yayılmış olan 10 milyon civarındaki üyesiyle gezegende yaşayan hayvan nüfusunun %90 kadarını oluşturur. Bu küçük canlıların pek azı insanlarla işbirliği yaparlar. Çoğundan zararlı diye bahsederiz ama aslında büyük çoğunluğunun ekosistemin sağlığı için vazgeçilemez önemleri vardır. Tüm bu nahoş algılara karşın böcekler müzik dünyasında kendilerine farklı sebeplerle yer bulurlar. Böceklerle ilgili yapılmış olan besteler çoğunlukla konu sahipleri gibi kısadır. İşte bu nedenle bugün çok sayıda kısa eser var çalma listemizde. Lafı fazla uzatmayalım ve alıntımızı yaptığımız romanın baş karakteri Tom'u son kez kızdırmak pahasına bir karınca şarkısıyla kitaplığımdaki müziğe devam edelim. Dave Matthews Band'ın ikonik şarkısı Ants Marching. Her gün durmadan karıncalar gibi çalışan ve hayatlarında işten başka hiçbir şey olmayan insanları hicvetmek için yazılmış. Biz bugün şarkının The Piano Guys tarafından yapılmış olan düzenlemesini dinliyoruz. Ants Marching radyolarınızda.

Dave Matthews Band'ın şarkısı Ants Marching geldi radyolarınıza. Şarkının The Piano Guys tarafından yapılmış olan düzenlemesini dinlediniz. Sırada Frédéric Chopin'in Opus 25 9 numaralı sol bemol majör etüdü var. Bu kısa ve havai etüt kelebek adını taşıyor. Tıpkı çiçekten çiçeğe uçan bir kelebek gibi zarif ve bir kelebeğin hayatı gibi kısacık bir konser etüdü bu. Piyanist Vladimir Ashkenazi seslendiriyor.

seslendirdi. Kelebekler için böcekler aleminin divaları diyebiliriz. Bu zarif pul kanatlı böcekler, her biri eşsiz desenler ve renklerle bezeli kanatları ve çiçeklerle olan yakın bağları sebebiyle insanların en sevdiği böcekler arasında tartışmasız olarak birinci sıradadırlar. Kelebeklerin zarif uçuşları, sanat dünyasında bu güzel böceğin zarafet ile özdeş sayılmasına yol açmıştır. Sanatın en zarif kolu da dans olduğu için sahnede hafif adımlarla adeta uçuşarak dans eden balerinlerin de kelebeklere benzetilmesi gayet doğaldır. Fransız besteci Jacques Offenbach'ın 1860 yılında dünya premieri yapılan iki perdelik balesi Le Papillon, Kelebek ise bu çağrışımın en güzel örneklerinden birisidir diyebiliriz. Şimdi eserin birinci perde, birinci sahnesinin müziği olan prelüt ve birinci perde, ikinci sahnesinin müziği olan Vals de Rayon geliyor radyolarınıza. Şef Richard Bonin yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Offenbach'ın Kelebek Balesi'nden Prelüt ve Vals de Rayon geldi radyolarınıza. Eseri Richard Bonin yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinlediniz. Şimdi 1986 yılı yapımı bir korku bilim kurgu filminin müzikleri var sırada. David Cronenberg tarafından yazılan ve yönetilen filmin adı ise The Fly, Sinek. Bir sinek ile bir bilim adamının DNA'ları karışırsa neler olabilir sorusundan yola çıkan bu ürpertici filmin müzikleri ise Howard Shore imzasını taşıyor. Şimdi filmin müzik albümünden ana tema ve final geliyor radyolarınıza. Besteci yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

David Cronenberg'in 1986 yapımı filmi The Fly, Sinek için Howard Shore tarafından bestelenen müziklerden örnekler dinledik. Kitaplığımdaki müzikte Börtü Böcek başlıklı bölümdesiniz. Şimdi tatlı yaz akşamlarının küçük sıkıntıları, uykunun vızıldayan düşmanları sivrisinekler var çalma listemizde. Danimarkalı keman sanatçısı ve besteci Fini Henriques'in Sivrisineğin Dansı isimli kısa eseri, sivrisineklerin karmaşık ve vızıldayan uçuşunu taklit eden eğlenceli bir müziktir. Şimdi eserin keman ve piyano için yazılmış olan versiyonunu dinleyelim. Keman sanatçısı Anton Kontra ve piyanist Bohumila Jedlikova seslendiriyorlar.

Henry Kes'in Mige Dans, Sivrisineğin Dansı isimli eserini dinledik. Keman sanatçısı Anton Kontra ve piyanist Bohumilaye Dikova seslendirdiler. Kitaplığımdaki müzikte Börtü Böcek isimli bölüm devam ediyor. Hayvanları konuşturarak kıssalar yazan o ünlü yazarı hepimiz biliriz. Fable türünün ustası Jean de La Fontaine'in ahlaki derslerde dolu masalları 17. yüzyıldan bugüne popülerliklerinden hiçbir şey yitirmeden yaşamaya devam ediyorlar. La Fontaine'in en ünlü masallarından biri Ağustos böceği ile karıncadır. Bütün yaz çalışan karınca ile alay eden ve tüm yazı şarkılar söyleyerek geçirdikten sonra kışın aç kalan dalgacı Ağustos böceğinin hikayesi her dönemin çalışkanlık anlatılarında kendisine bir yer bulur. La Fontaine'in fabllarını çok

seven bir besteci de Jack Offenbach'tır kuşkusuz. Bu sevgisini de yazarın 6 fable'ını besteleyerek göstermiştir demek yanlış olmaz. Şimdi ünlü masal Ağustos Böceği ile Karıncayı bestecimiz Jack Offenbach'ın yorumuyla dinleyelim. Mezzo soprano Karin D. Jean-Pierre Hayek yönetimindeki Grand Normandie Opera Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Mezzo-soprano Karin Dee, Jean-Pierre Hayek yönetimindeki Rouen Normandie Opera Orkestrası eşliğinde Offenbach'ın Ağustos Böceği ile Karınca isimli eserini seslendirdi. Az önce dinlediğimiz Sivrisine'yi hatırlıyor musunuz? Danimarkalı besteci Fini Henriques'in Mige Dans, Sivrisine'in Dansı isimli eserini şimdi de orkestra eşlikli blok flüt düzenlemesiyle dinleyelim. Londra Filarmoni Orkestrası flüt sanatçısı Michela Petri'ye eşlik ediyor.

Londra Filarmoni Orkestrası ve flüt sanatçısı Michela Petre'nin yorumuyla Danimarkalı besteci Fini Henriques'in Mige Dans, Sivrisineğin Dansı isimli eserini dinledik. Çalma listemizde sıradaki böceğimiz bir cırcır böceği. Ama yaz günlerinde hiç durmadan öterek insanı biraz bezdiren herhangi bir cırcır böceğinden değil, klasik masalların en meşhurlarından Pinokyo'nun vicdanı olan cırcır böceğinden bahsediyorum. Orijinal masalda söz konusu böcek, tahta kukla Pinokyo'yu babasının sözlerini dinlemesi ve okuluna gitmesi için sürekli uyarır. Ve sonunda sinirlenen Pinokyo böceği ezer. Böylece vicdanını susturur, kendini doğruya yöneltecek hiçbir dayanağı kalmaz ve kötü arkadaşların tuzağına düşer. Pinokyo'nun 1940 yılında yapılan çizgi film uyarlamasında cırcır böceği Jiminy Cricket adını alır ve Pinokyo'nun koruyucu perisi tarafından doğru yoldan saptığı zaman Pinokyo'yu uyarması için görevlendirilir. Yani cırcır böceği yine vicdandır. Yaptığımızın yanlış olduğunu bildiğimiz zaman kafamızın içinde hiç susmadan bizi uyaran o küçük ses için nefis bir çağrışım. Ve işte o ses, Jiminy Cricket, filmin en ünlü, en güzel şarkısını söyler. When you wish upon a star, bir yıldızdan dilek dilediğin zaman. 1940 yılının Oscar ödülü sahibi olan bu güzel şarkıyı Cliff Edwards ve stüdyo orkestrası ve korosunun sesinden dinliyoruz.

Stüdyo orkestrası ve korosu eşliğinde Cliff Edwards seslendirdi. Pinokyo animasyon filmi için Lake Harlan ve Ned Washington tarafından yazılmış olan ödüllü şarkı When You Wish Upon a Star geldi radyolarınıza. Bir film müziği daha dinleyeceğiz birlikte. İngiliz yazar Roald Dahl'un 1961 yılında yazdığı fantastik çocuk romanı James ve Dev Şeftali, 1996 yılında yönetmen Henry Selick tarafından sinemaya uyarlanmış. Annesi ve babası bir gergedan tarafından yutulan ve kötü yürekli teyzeleri tarafından yetiştirilen küçük James'in temas ettikleri her şeyi devasa boyutlara ulaştırma sihrine sahip olan timsah dillerini bahçeye düşürmesiyle macera başlar. Bahçedeki şeftali ağacının üstünde tek bir şeftali vardır ve o şeftali büyür büyür, kocaman bir ev kadar büyür. James şeftalinin içine girer ve çekirdeğinde yaşayan Bay Çekirge, Bay Kırkayak, Bayan Örümcek, Bay Solucan, Bayan Uğur Böceği ve Bayan Ateş Böceği ile tanışır. Bu kadro ile James ve Dev Şeftali film müziklerinin Börtü Böcek başlıklı bölümümüzde yer almaması elbette imkansızdı. Filmin müzikleri ise ünlü film müziği bestecisi Randy Newman imzasını taşıyor. Filmin müziklerine geçmeden önce sizlere bu hafta için veda etmek ve programı kapatmak istiyorum. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, TRT İzmir Radyosu'ndaki çalışma arkadaşlarım, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Zühal Ergür adına değerli dinleyenlerimizi selamlıyor ve haftaya buluşuncaya dek sağlıkla, mutlulukla kalmanızı diliyorum. Randy Newman'ın James ve Dev Şeftali filmi için yazdığı müziklerle sizleri baş başa bırakıyorum. Sırasıyla Anathema, Into the Peach, That's the Life başlıklı bölümler geliyor radyolarınıza.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.

Günler, ben Meltem Ersan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilk adresi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğini güvence altına aldığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci askeri varlığının da gayrimeşru olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada iddialar tamamen asılsızdır denildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıkıyor. Yarın MHP, çarşamba günü AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe performansındaki iyileşmeye dikkati çekti. Jeopolitik risklere rağmen mali disiplinin korunduğunu belirtti. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikamızı sürdüreceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayi için istihdamı koruma destek programı süresinin 3 yıla çıkarıldığını söyledi. Program kapsamında 2026-2028 döneminde 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler sayesinde Mavi Vatan'ın korunduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisi şarampole devrildi. Kazada servis şoförü ve 18 işçi yaralandı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 9. gününde devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışmalar sürerken İran'dan müzakerelere açığız açıklaması geldi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik

ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. Kral 3. Charles'tan görev alan İngiltere Başbakanı Andy Burnham görevine başladı. Sanayileşmeden sosyal konut projelerine kadar geniş kapsamlı reformlar yapacaklarını söyledi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili radyo iş dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Serebrak, 1987 yılındaki yolculuğunun bugünkü bölümüne Los Lobos'tan dinlediğimiz La Bamba ile başladı. Richie Valens'in 1958 tarihli yorumunu yeniden gündeme taşıdığı parça ve aynı adlı filmin de etkisiyle dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü. Los Lobos, Meksika kökenli geleneksel müziği rock'la buluşturdu ve sanırım bu sayede şarkı başarılı bir yeniden yorum olmaktan çıktı ve 1987'nin simgelerinden biri haline geldi. Şimdi bu hareketli başlangıcın ardından yönümüzü İngiltere'ye çeviriyoruz. Pet Shop Boys'un It's a Sin'i, Neil Tennant'ın çocukluk yıllarından ve Katolik eğitiminden izler taşıyan sözleriyle ikilinin ilgi çekici çalışmalarından biri olarak geliyor.

Terence Trent D'Arby'den dinlediğimiz Wishing Well, sanatçının ilk albümü Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby'nin çıkışını hızlandıran parçalardan biriydi. Soul, funk ve rock etkilerini doğal bir akış içinde bir araya getiren D'Arby, daha ilk albümüyle yılın en çok konuşulan yeni isimlerinden biri olmayı başarmıştı. 1987'nin dikkat çeken albümleri bununla sınırlı değildi elbette. Aynı yıl yayınlanan The Joshua Tree, U2'yu dünyanın en büyük rock gruplarından biri haline getiren çalışmalarından biri oldu. Albümün ilk single'ı With or Without You şimdi radyolarınızda.

Def Leppard'dan dinlediğimiz Pour Some Sugar on Me aslında albümün ilk planlanan hitlerinden biri değildi. Hysteria yayımlandıktan sonra Amerika'daki radyo istasyonlarının ve MTV'nin parçaya gösterdiği ilgi grubun da planlarını değiştirmişti. Şarkı kısa sürede albümün en çok istek alan kayıtlarından biri haline geldi ve Hysteria'nın satış ivmesini belirgin bir biçimde artırdı. Bugün hala Def Leppard konserlerinin en çok beklenen anlarından biri olmayı sürdürüyor parça. Albümün diğer yüzünü ise birazdan dinleyeceğimiz Rocket temsil ediyor. Joe Elliott'ın çocukluk yıllarında hayranlıkla dinlediği David Bowie, T-Rex, Queen ve Mott the Hoople gibi isimlere yapılan göndermeler parçayı adeta 1970'lerin rock müziğine yazılmış bir teşekkür mektubuna dönüştürüyor.

Guns N' Roses'tan dinlediğimiz Welcome to the Jungle, Los Angeles'ın arka sokaklarını anlatıyordu. Axl Rose'un büyük şehre ilk geldiği günlerden izler taşıyan sözler, Appetite for Destruction'ın daha ilk parçasında dinleyiciyi grubun dünyasının içine çekiyordu. Albüm yayınlandığında beklenen ilgiyi hemen görmese de konserler ve yine MTV sayesinde kısa sürede rock müziğin yönünü değiştiren çalışmalardan biri haline geldi. O albümden çıkan bir başka şarkı ise bambaşka bir hikaye yazdı. Slash'in prova sırasında geliştirdiği gitar melodisi üzerine şekillenen Sweet Child O' Mine, Axl Rose'un Aaron Everly için kaleme aldığı sözlerle grubun ilk bir numara olan single'ına dönüştü. Appetite for Destruction'ın sert yüzünün yanında melodik tarafında ortaya koyan kayıt şimdi bizlerle.

Rocken'den dinlediğimiz Mr. Scary, George Lynch'in gitarist olarak neden bu kadar saygı gördüğünü anlatmak için tek başına yeterli bir kayıt. Albümün enstrümantal tek parçası olan çalışma, melodisini kaybetmeden teknik açıdan ne kadar ileri gidilebildiğini gösteriyor. Fighting the World albümünden dinleyeceğimiz Holy War ise bu kez gitarların önüne hikayeyi koyuyor, Man of War'un tarih, mitoloji ve savaş temalarını buluşturan anlatımın güçlü örneklerinden biri olan parça, Eric Adams'ın vokaliyle grubun epik kimliğini en iyi yansıtan çalışmalarından biri arasında gösteriliyor.

Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün kapanışımızı Death'le yapıyoruz. Az sonra dinleyeceğimiz Zombie Ritual, Chuck Schuldiner'ın henüz kariyerinin başında ortaya koyduğu en önemli bestelerden biri. Scream Bloody Gore yayımlandığında herkes tarafından kolayca benimsenen bir albüm olmadı elbette. Ancak geçen yıllar içinde ekstrem metalin yönünü değiştiren kayıtlar arasında anılmaya başlandı. Zombie Ritual da bu albümün en çok hatırlanan parçalarından biri. O halde programımızı metal müziğin yeni bir döneme adım attığı yıllardan gelen bu güçlü kayıtla noktalıyoruz bugün de. Haftaya da yine aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Cerebral. Beyin kırılmanıza hitap eden Dünden Bugüne Rock Evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te.
1: Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Yeni bir haftaya müziğin nabzını tutarak başlıyoruz. Bir saat boyunca uluslararası müzik sahnesinin hit ve yeni şarkıları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta sizlerle olacak. Açılış Romanya'da Laurentiu Tubet ve Olteanu Flori'nin Tamiga & Tubet projesinin sona ermesinin ardından yarattıkları yeni proje Alevana. İlk olarak Summertime Love adını verdikleri şarkıyla çıkış yapan ikili bu kez Vida Bonita ile listelerde şans arıyor. Pop 2.

Vida Bonita dinledik. Alevana Pop Durak'ta ilk sıradaydı. Romanya'dan İtalya'ya Latin esintileriyle devam. Sanremo Müzik Festivali'nin en istikrarlı isimlerinden Filippo Maria Fanti veya Irama. Sıcak ritimleri ve dans atmosferiyle dikkat çeken yeni tekli Kaban.

0: tonto.
1: Juanes cover'ı La Camisa Negra, Latin Sound buradaydı. Yeni konuk bu yıl 70. Eurovision şarkı yarışmasında Per Sempre'si ile İtalya'ya 5.liği getiren Sal Da Vinci. Onun yarışma şarkısı aynı zamanda 29 Mayıs'ta çıkan yeni albümünün de adı. O albümden Serena Brancale destekli

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla büyük ilgi gören Raluca, Belçikalı grup Vaya Con Dios klasiği Puerto Rico sample'ları eşliğinde Queen in Puerto Rico.

Dünya turu Romanya'dan İspanya'ya uzanıyor. Son çalışmalarında modern popu elektronik altyapılar ve Latin ritimleriyle harmanlayan Aitana, Cuarto Azul albümünden Fangoria destekli La Chica Perfecta.

2009'da ülkesi İtalya'da katıldığı yetenek yarışmasında kazandığı birincilik kariyerindeki dönüm noktasıydı. Alessandra Amoroso, Big Mama ile birlikte Mezzo Rotto dinledik. Tıpkı Alessandra Amoroso gibi 2009 yılında İtalya'da bir yetenek yarışmasında parlayan Noemi, yanında Vito Salamanca, liste tekli Tu cosa fai questa sera. Stare con...

Porto Rikolu şarkıcı Bobby Capó'nun 1947'de hit yaptığı, müzik dünyasının en fazla cover versiyonu yapılan şarkılarından Kisas Kisas Kisas, yeni yorumda imzalar DJ Dark ve Steven

Güçlü ve duygusal sesi, romantik şarkıları ve sahnedeki samimi duruşuyla Fransa pop müziğinin en sevilen isimlerinden Patrick Fiori. 2005 yılından sözlerinde Jean-Jacques Goldman imzası olan Tout Le Pen. Hemen ardından Hoshi ve Femme La Mer'le 2018 yılındayız.

Akustik gitar ağırlıklı, hafif caz ve kabare dokunuşları, bazen de Latin esintileriyle ön plana çıkan Sane Suf albümünden Un Peu Comme Ça, radyolarınızda Zaz.

Fransa'dan Romanya'ya 2018 yılında I Lost You ile Avrupa'da listelerde yer bulan Havana. Steve Ant'le birlikte Ego. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Moldovalı şarkıcı Andrea Bostanica ve Supergirl burada olacak. Ya.

Fransız kültürünü elektronik müzikle birleştiren bir stile sahip Bon Entendeur, Rivage albümünden Paul Amour cover'ı Valparaiso.

Hayata veda eden Gineli müzisyen Morikante'nin 1987'de bir numara olan şarkısı YK YK, ancak bu kez özel düzenlemesiyle.

Son dakikalara yaklaşırken ilk kez 1963 yılında George Benn tarafından plak yapılan Sergio Mendes yorumuyla müstesna Maşkena'da yeni yorum The Suffer ve Jan Müller'a ait.

dans listelerde bir numara yapan Milwaukee Sample'ları eşliğinde Bamaka. Radyolarınızda Guglielmo Nasini ve Aurelios. Yeah.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Nat Adderley'i ayırdığımız bu akşamki programda Amerikalı müzisyenin Work Song ve Naturally albümlerine yer vereceğiz. 1960 yılında yayınlanan Work Song albümünü aynı adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1931 Amerika doğumlu Nat Adderley'i 1960 yılında yayınlanan Work Song albümüyle dinliyoruz. Çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Pretty Memory ve Mean to Me. Trompet ve kornette yer alan Adderley'e gitarda Wes Montgomery, piyanoda Bobby Timmons, basta Sam Jones, davulda da Louis Hayes eşlik ediyor.

Nat Adderley'nin Work Song albümü 1960 yılının Ocak ayında kaydedilir ve aynı yılın yaz aylarında yayınlanır. Yapımcılığını Oren Kibnews'un üstlendiği çalışmayı Fallout ve Sack of Woe adlı parçalarla dinlemeye devam ediyoruz.

Amerikalı müzisyen Nat Adderley'i 1960 yılında yayınlanan Work Song albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parçalar My Heart Stood Still ve Scrambled Eggs. Trompet ve kornette yer alan Adderley'e gitarda Wes Montgomery, piyanoda Bobby Timmons, basta Sam Jones, davulda da Louis Hayes eşlik ediyor.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda Nat Adderley'den bu akşam çalacağımız ikinci albüm Naturally. 1961 yılında yayınlanan çalışmayı Seventh

Nat Adderley'nin Natural albümü 1961 yılının yaz aylarında kaydedilir ve aynı yılın Eylül ayında yayınlanır. Çalışmayı Naturally ve Oleo adlı parçalarla dinlemeye devam ediyoruz. Trompet ve kornette yer alan Adderley, bu albümü piyanoda Joe Zawinul, basta Sam Jones, davulda da Louis Hayes'le birlikte kaydetmiş.

Amerikalı müzisyen Nat Adderley'i Naturally albümüyle dinliyoruz. 1961 yılında yayınlanan ve yapımcılığını Orrin Kibnews'un üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parçalar This Man's Dream ve Images.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 2000 yılında yaşamını yitiren Amerikalı müzisyen Nat Adderley'nin Work Song ve Natural albümlerini dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bugünkü rotamız masalsı bir coğrafyaya, Zümrüt adaya olacak. Atlas Okyanusu'nun hırçın dalgalarıyla dövülen dik falezleri, göz alabildiğine uzanan uçsuz bucaksız yemyeşil ovaları ve sisi eksik olmayan puslu nehirleriyle Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'ne içine alan topraklardayız bu hafta. Öyle ki güneyin başkenti Dublin, UNESCO tarafından tescillenmiş bir edebiyat şehriyken, kuzeyin gururlu kalbi Belfast'sa yine UNESCO tescilli bir müzik şehri olarak selamlıyor bizi. Belfast karakterini rüzgardan, denizden ve demirden almış köklü bir endüstri devi. İrlanda adasının o meşhur lirik ve mistik havasına karşılık hem asi hem de siyasi bir şehir. Tersanelerin ritmi, fabrikaların isi ve işçilerin asil gururu burada yoğrulmuş. Hatta denizcilik tarihinin en trajik efsanesi olan Titanic, bu şehrin tersanelerinde yapılmış. Dublin ise daha kozmopolit, Avrupalı ve turistik bir cazibe merkezi. Bu kent sadece İrlanda Cumhuriyeti'nin idari merkezi değil, asırlardır şairlerin, yazarların ve hayalperestlerin adımlarıyla şekillenmiş, kelimelerin ete kemiğe büründüğü bir anlatı başkenti. Dünya edebiyatına hediye ettiği isimler arasında kimler yok ki? James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett, William Butler Yeats, Bram Stoker gibi.

zihinlerimizin hayal kurucuları. Bir saatin elbette yetemeyeceği müziğine bakacak olursak da açılış parçamız şaşırtmış olabilir sizleri. Çünkü doğma büyüme Kanadalı olsa da iki kanattan kökleri İrlanda'ya uzanan sanatçı Alana Miles'la başladık. Black Velvet'te dinlediğimiz şarkı. 1989 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünde yayınlanmıştı. Ve 91'de en iyi kadın rock vokal dalında Grammy kazandırmıştı kendisine. İrlanda dediğimizde tabiatı ve hikayelerinde hem hırçın hem de asi bir mizah çarpıyor gözümüze. Tabii müziği de bundan nasibini aldığından tüm dünyaca dinlenen sanatçıların hatırı sayılır bir bölümünün bu topraklardan çıkması şaşırtmıyor aslında. Hemen bir başkasına kulak verelim. Bazen büyük hikayeler küçük bir ilanla başlıyor. 1976 yılında Dublin'de bir okul panosuna asılan müzik grubu ilanı U2 topluluğunun doğmasına vesile olmuş. O gün bir araya gelen dört genç, yalnızca rock müziğin değil, İrlanda'nın da dünyadaki en güçlü kültürel simgelerinden birine dönüştü. Grubun solisti Bono ise müziği hiçbir zaman sahneyle sınırlamadı. Kimi zaman alkışlandı, kimi zaman fazla politik olmakla eleştirildi. Ama inandığı değerleri savunmaktan hiç vazgeçmedi. One parçasıyla dinliyoruz.

İrlanda'nın dünyaya armağan ettiği en unutulmaz seslerden biri de hiç kuşkusuz Dolores O'Riordan'dı. The Cranberries ile alternatif rock müziğin en özgün gruplarından birini kurdu. 1993 yılında iki çocuğun yaşamını yitirdiği bombalı bir saldırının ardından yazdığı ve akustik versiyonuyla dinlediğimiz Zombie, yıllardır süren şiddetin ve masum insanların ödediği bedelin karşısında yükselen güçlü bir vicdan çağrısıydı. Dolores 2018 yılında henüz 46 yaşındayken hayata veda etti. Cenazesi İrlanda'nın wake yani açık tabut geleneğiyle 3 gün boyunca kilisede halkın ziyaretine açıldı. Binlerce İrlandalı onu son kez görmek, dua etmek ve teşekkür etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İrlanda'da vedalar yalnızca gözyaşlarıyla yaşanmaz. Cenaze ve taziyede aile, dostlar ve komşular bir araya gelir, ölen kişinin ardından dualar edilir, anılar anlatılır, hem ağlanır hem kahkahalar atılır. Giden kişinin hayatı birlikte hatırlanır. Onlar için en güzel veda, bir insanın geride bıraktığı hikayeleri yaşatmak. Ülkede çiçekler de hayattaki her vesilenin bir parçası. Adada çiçeklerin dili, taziye ve ölüm anlarında beyaz zambaklar ya da bağışlarla acıyı paylaşmayı, geçmiş olsun dileklerinde sarı kır çiçekleriyle umut vermeyi, kutlama ve teşekkürlerde hazır vazolu tasarımlarla zarafet sunmayı, özür ve romantik jestlerde ise adanın vahşi doğasını yansıtan samimi kır çiçekleriyle pişmanlığı ve sevgiyi ifade etmeyi kapsayan köklü bir görgü kuralı. Ancak asıl dikkat çeken, hediyeye eşlik eden birkaç satırlık elle yazılmış kartlar. Doğum gününden yeni eve taşınmaya, teşekkürden geçmiş olsuna, Noel'den başsağlığına kadar kart göndermek hala günlük yaşamın yaşayan bir parçası. Kutlamalara bakacak olursak, burada doğum günleri çocukların şans getirmesi amacıyla havaya kaldırılması ve 21 yaşına basan gençlere bağımsızlık sembolü olan ev anahtarının sunulmasıyla yaşanırken, düğünler ise çiftlerin ellerinin kurdelelerle bağlandığı köklü el bağlama geleneği, gelinlerin taşıdığı uğurlu at nalı ve evlilikte barışı simgeleyen el çanları eşliğinde coşkulu geleneksel danslarla taçlanıyor. Neşeli etkinliklerde müzik çoğu zaman tek bir ezgiyle kalmıyor. Biri bittiğinde diğeri başlıyor. İrlandalıların set adını verdiği bu gelenek sohbet gibi kesintisiz devam ediyor. The Dubliners'ın yorumuyla yüzyıllardır düğünlerde, halk danslarında ve publarda aynı coşkuyla çalınan iki geleneksel ezgiyi dinleyeceğiz. The Musical Priest ve The Blackthorn Stick.

Ülkenin en tanınmış göç hikayelerinden biri belki de The Irish Rovers'da saklı. 1963'te kurulan topluluk, İrlanda halk müziğini Kuzey Amerika'da dünyaya ulaştıran en önemli topluluklardan biri oldu. Az önce dinlediğimiz Drunken Sailor ise onlardan da eski bir hikaye anlatıyor. Yüzyıllar boyunca denizcilerin uzun ve zorlu yolculuklarda birlikte söyledikleri bir çalışma şarkısı. Ritmi kürek çekmeye ve halat çekmeye eşlik etsin diye doğmuş, zamanla limanlardan publara, oradan da konser salonlarına taşınmış. The Irish Rovers'ın enerjik yorumu sayesinde yeni kuşakların da tanıdığı bu eski, İrlanda'nın ve denizci kültürünün en neşeli miraslarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. Günlük yaşamın vazgeçilmez bir başka parçası da elbette publar. İrlanda'nın kalbini görmek isterseniz önce bir pub'ın kapısından içeri girmeniz gerekiyor. Çünkü bu sözcük aslında public house, yani halkın buluşma evi ifadesinin kısaltması. Buralar yalnızca bir şeyler içilen mekanlar değil, dostların buluştuğu, geleneksel ezgilerin kendiliğinden yükseldiği, hikayelerin anlatıldığı, kahkahaların paylaşıldığı ve bir toplumun gündelik hayatının yaşandığı ortak bir yaşam alanı. Crack ise İrlanda kültürünün kalbini, ruhunu ve sosyal yaşamını özetleyen özel bir Kelt kavramı. En basit tanımıyla iyi muhabbet, eğlence, dedikodu, müzik, şamata ve samimi dostluğun bir arada harmanlanması demek. Buna eşlik eden bir başka kuralsa round. İrlanda publarında herkes kendi içeceğini ayrı ayrı sipariş etmiyor. Genellikle biri tüm masaya içecek alıyor, sonra sıra diğerine geçiyor. Eğer grubun bir parçasıysanız sıra size geldiğinde aynı inceliği sizden de bekliyorlar. İrlanda'nın ruhunu anlamak için ondan çok daha eski bir hikayeye de gitmek gerekiyor. Bir zamanlar Avrupa'nın büyük bölümüne yayılmış Kelt halkları, zamanla kıtanın birçok yerinde Roma ve Germen kültürlerine karışmış olsa da, Atlantik kıyısındaki bu ada onların dilini, müziğini, efsanelerini, geleneklerini en güçlü biçimde koruyan yerlerden biri hala. Bugün İrlanda'nın arpı, üç yapraklı yoncası, düğümsüz sonu olmayan Kelt motifleri ve halk ezgileri bu

kadim mirasın yaşayan parçaları. Belki de bu yüzden İrlanda, modern bir Avrupa ülkesi olmasının yanında Kelt dünyasının en güçlü hafızası olarak görülüyor. Bu kültüre ve müziğe gönül vermiş sanatçılardan ikisine kulak verelim şimdi. Kökleri İrlanda ve İskoçya'ya uzanan Kanadalı sanatçı Lorena McKennett, Kelt müziğini Ortaçağ Avrupa'sının, Akdeniz'in ve Yakın Doğu'nun ezgileriyle buluşturan özgün bir müzik dili yarattı. Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağlayan The Visit albümünden Tango to Evora, sözleri olmayan ama dinleyeni adeta eski taş sokaklarda, kalelerin ve katedrallerin arasında bir yolculuğa çıkaran büyülü bir eser. Ardındansa rotamızı bu müziğin en güçlü yaşadığı topraklara çevireceğiz. İrlanda'nın Donegal bölgesinde büyüyen Enya, Kelt müziğini dünyaya tanıtan ve kalabalık bir aileden oluşan Clannad grubunun en küçük üyesiydi. Daha sonra kendi yolunu çizerek geleneksel İrlanda ezgilerini çağdaş düzenlemeler ve benzersiz çok katmanlı vokalleriyle buluşturarak milyonlarca insanın ruhuna dokunan bambaşka bir müzik dili yarattı. Deneyeceğimiz parçası Caribbean Blue.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. Türkler ve İrlandalılar arasındaki ilişki aslında çok eskilere dayanıyor. 1845 yılında başlayan büyük patates kıtlığı, İrlanda tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. Yaklaşık 1 milyon insan yaşamını yitirirken, 1 milyondan fazlası da başta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanına göç etti. Kıtlık sırasında Sultan Abdülmecid'in gönderdiği yardım, Druida halkının hafızasında özel bir yer edindi. Bu dayanışma iki ülke arasındaki dostluğun simgelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Tarihçiler tarafından teyit edilmese de Druida United Futbol Kulübü'nün armasındaki ay yıldız da halk arasında bu dostluğun bir hatırası olarak yorumlanıyor. Böyle bir tramvayla sınanmış bir toplumun

yaygın kültürel alışkanlıklarından biri de kuşkusuz israftan kaçınması. Bugün hala birçok İrlandalı yemeği ziyan etmemeye, eşyalarını uzun yıllar kullanmaya ve gereksiz tüketime mesafeli durmaya özen gösteriyor. Ama bu tutumluluk paylaşmaya engel değil tabii. İhtiyaç duyduğunda ise yardım kampanyalarına ve toplumsal dayanışmaya büyük destek veriyorlar. Yine ortak özelliklerimizden biri de çay ve ikram kültürü. İrlanda'nın misafirperverliği belki de Avrupa'nın mesafeli nezaketiyle Anadolu'nun ısrarlı ikram geleneği arasında bir yerde duruyor. Her hanede mutlaka çay ikram ediliyor. Bununla birlikte ikram ve yemek nazikçe birden fazla kez teklif edilebiliyor. Ama siz gerçekten istemiyorsanız kararınıza saygı duyuluyor. Burada incelik, ağırlamak kadar karşıdakinin tercihine de alan bırakabilmekte. Yine bir başka ortak kültürümüz de vedalarla ilgili. İrlanda'da vedalaşma bizdeki gibi başlı başına bir tören. Kapıda başlayan sohbet hemen bitmiyor. Hoşça kal, kendine iyi bak, daha sonra görüşürüz derken birkaç dakika daha geçiyor. Bir de biriyle karşılaştıklarında veya telefon konuşmalarının sonunda sıkça duyacağınız bir ifade var. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Yine onlarca kez hoşça kal denmesine ve bu sözlerin sarf edilmesine rağmen o konuşma uzadıkça uzuyor, veda etme erteleniyor. Veda demişken yine bu dünyadan erken ayrılmış bir sanatçıyla devam etsin programımız. İrlanda müziğinin en cesur ve en kırılgan seslerinden biri hiç kuşkusuz Sinéad O'Connor'dı. Dünya onu 1990 yılında Prince'in yazdığı Nothing Compares to You yorumuyla tanıdı. Şarkının klibinde kameraya neredeyse hiç gözünü kırpmadan bakışı ve son sahnedeki gerçek gözyaşı müzik tarihinin unutulmaz anlarından biri oldu. Kendisi sanat yaşamı boyunca hem güçlü sesiyle hem de doğruları söylemekten çekinmeyen asi kişiliğiyle konuşuldu. Sinéad O'Connor 2023 yılında 56 yaşında hayata veda etti. Kendisini farklı bir yorumla misafir etmek istedik İncelikler Atlası'nda. Why Don't You Do Right? Ardından dinleyeceğimiz isimse Belfast doğumlu Van Morrison. Kendisi blues, jazz, soul ve İrlanda folk müziğini kendine özgü bir üslupla bir araya getirerek çağımızın en saygın söz yazarı ve yorumcularından biri haline geldi. 1970 yılında yayımladığı Moondance ile müzik tarihinin en romantik eserlerinden birine imza attı. Van Morrison, Moondance ile az sonra kulaklarınızda.

İrlanda'nın temel nezaket kurallarına baktığımızda bir başkası için kapıyı tutmak, arkadan gelen bir yabancı için birkaç saniye beklemek ve kısa bir gülümsemeyle yolu paylaşmak sıradan ama anlamlı bir incelik. İrlandalılar ayrıca konuşurken doğal göz teması kuruyor ve sokakta tanıdıklarıyla kısa da olsa selamlaşıyor. Küçük bir gülümseme ya da nasılsın demek sosyal hayatın sıcaklığını gösteren alışkanlıklarından. Ama bu uzun cevabı duymak üzere bir hatır sorma değil.

sadece bir selamlaşma şekli. Sofralarını paylaşmayı da çok seven bu toplumun mutfağı, adanın can damarı olan yulaf, süt ve bal temelli beslenme alışkanlıklarının yanında kuzu eti, patates ve taze deniz ürünlerini kızartma ve güveçlerde buluşturan yeme döngüsü.

Hangisine sahip? Bir başka önemli detay ise şöyle. İrlanda'da otobüste ineceğiniz durağı şoförün tahmin etmesi beklenmiyor. Düğmeye basarak ineceğinizi önceden haber vermeniz gerekiyor. Ve inerken şoföre mutlaka teşekkürler demek günlük hayatın sıradan ama zarif alışkanlıklarından. Zaten adanın her yerinde lütfen, teşekkür ederim ve özür dilerim kelimelerini gün içinde defalarca duyuyorsunuz. Bunlar yalnızca kibarlık sözcükleri değil, toplumsal uyumun ve saygının sessiz kuralları. Ziyaretçilerden de bekledikleri şeyler. İrlandalılar zamanı önemsiyor ama dakikliği askeri bir disiplin gibi görmüyor. Sosyal buluşmalarda birkaç dakikalık gecikme büyük bir sorun sayılmıyor. Ama bunun yanında sıra beklemek neredeyse yazılı olmayan bir toplumsal sözleşme. Kuyruğu bozmak ya da öne geçmeye çalışmak hiç hoş karşılanmıyor. En büyük toplumsal hassasiyetlerinden biri bir İrlandalıya "Siz İngilizsiniz değil mi? Ya da Birleşik Krallığa dahilsiniz herhalde?" diye sormak. Özellikle İrlanda Cumhuriyeti vatandaşları için bu tarihsel ve kültürel açıdan hassas bir konu. En güvenli ve zarif başlangıç İrlanda'nın hangi şehrindensiniz diye sormak. Bu yanıt sohbetinize yön verecek pusulanız olabilir. Gurur kaynaklarından ikisi ise şöyle. İrlanda Eurovision tarihinin en başarılı ülkesi. 7 birincilikle uzun yıllardır rekoru elinde tutuyor. Üstelik dünyayı büyüleyen Riverdance şovu da ilk kez 1994 Eurovision finalinin ara gösterisinde sahneye çıkmıştı. Riverdance yalnızca İrlanda'nın dansı değil, ülkenin dünya ile kurduğu kültürel diyaloğun da sahnedeki karşılığı. Flamenco'nun ateşi, Balkanların ritmi, Amerikan step dansının enerjisi ve Afrika'nın vurmalı ezgileri İrlanda step dansıyla aynı sahnede buluşuyor. Kendi köklerine sımsıkı bağlı kalırken başka kültürlerin sesine de kulak veriyor. Ülkemizde 2010 yılında sahnelenen The Lord of the Dance gösterisi ise Michael Flatley'nin Riverdance'dan ayrıldıktan sonra kurduğu farklı hikayeye sahip ama aynı İrlanda step dansı geleneğini sürdüren prodüksiyonun adıydı. Her ülkenin kendine anlattığı bir şarkısı vardır. İrlanda için bu şarkılardan biri de hiç kuşkusuz Molly Malone, yani bir diğer gurur kaynakları. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen genç bir balıkçı kızın hikayesini anlatan bu eski, yıllar içinde Dublin'in simgesine dönüşmüş. Bugün Molly Malone heykeli turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği noktalardan biri. Ama İrlandalılar için o, çalışkanlığın, mütevazılığın ve halkın içinden çıkan insanların sembolü. Belki de bu yüzden stadyumlarda, publarda, milli maçlarda binlerce kişi aynı anda bu şarkıyı söylüyor. İşte biz de Zümrüt Adanın kalbinden yükselen bu ezgiye kulak vereceğiz şimdi. Hem de İrlanda çağdaş seslerinden Imelda May yorumuyla. Kendisi geçmişin müziğini bugünün ruhuyla buluşturan sanatçılardan biri. Kariyerine Elvis Presley'in mirasını taşıyan Rockabilly tarzıyla başlamış, Jeff Beck, Van Morrison, Bono ve Eric Clapton gibi müzik efsaneleriyle aynı sahneyi paylaşırken, bir yandan da şiirleri ve toplumsal konulardaki duyarlılığıyla adından söz ettirmiş. Şimdi kendisini İncelikler Atlası'nda konuk edelim.

bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 31 milyon kişi İrlanda kökenli olduğunu ifade ediyor. Bu da adada yaşayan nüfusun yaklaşık 4 katından fazla. Hal böyle olunca kıtaya taşıdıkları gelenekler de var tabii. Mesela artık dünyanın dört bir yanında, hatta ülkemizde de kutlanan Cadılar Bayramı'nın kökleri aslında İrlanda'nın kadim Kelt Festivali Samhain'e uzanıyor. Üstelik ilk fenerler balkabağından değil, oyulmuş şalgamlardan yapılıyormuş. Turuncu balkabakları ise bu geleneğin Amerika'da aldığı yeni biçim. Cadılar Bayramı döneminde çay saatlerini şenlendiren geleneksel Barmbrack keki, içine gizlenen yüzüğün evliliği, madeni paranın zenginliği, küçük bez parçasının maddi zorlukları ve küçük bir çöpün ilişkilerdeki olası tartışmaları fısıldadığı gizemli nesneleriyle sofrayı geleceğe dair kehanetlerin paylaşıldığı sıra dışı ve heyecan dolu bir ritüel alanına dönüştürüyor. Yine bütün dünyanın tanıdığı Dracula karakteri 1897 yılında İrlandalı yazar Bram Stoker tarafından yaratılmış. Dublin doğumlu Stoker, İrlanda'nın zengin hayalet ve doğaüstü hikayelerinden, gotik edebiyat geleneğinden ve Doğu Avrupa efsanelerinden beslenerek Kont Dracula'yı ölümsüz bir edebiyat eserine dönüştürmüş. Yani Dracula'nın evi Romanya olabilir ama edebiyattaki ruhu İrlanda'nın hayal gücünde şekillenmiş. İrlanda'nın bütün bu hikayelerinin ortak kökü binlerce yıllık Kelt kültürüne uzanıyor. Sonsuzluğu simgeleyen Kelt düğümleri, uğur ve umudun sembolü üç yapraklı yonca, ülkenin simgesi olan Arp, Ogam yazılarının işlendiği kadim taşlar, hala konuşulan Gaelic dili ve ozanların kuşaktan kuşağa aktardığı efsaneler bu mirası bugün de yaşatıyor. Hatta kırsal bölgelerde perilerin yaşadığına inanılan taş halkalara, höyüklere ve yalnız duran yaşlı ağaçlara bugün bile saygıyla yaklaşılması, Kelt inançlarının hala kültürel hafızada yaşadığını gösteriyor. Belki de bu yüzden İrlanda'da tarih yalnızca müzelerde değil, taşlarda, doğada, müzikte ve anlatılan hikayelerde yaşamaya devam ediyor. Programımızın sonunda yine bizler için de çok değerli bir sanatçıyla veda etmek istiyoruz. Kendisi Belfast kentinde doğmuş, rock'la blues arasında kurduğu köprü sayesinde gitar tarihinin en saygın isimlerinden biri haline gelmiş. Türkiye'de ise özellikle 90'lı yıllarda Still Got the Blues, gitar çalmayı öğrenen neredeyse herkesin ilk ezberlediği parçalardan biriydi. Çünkü Gary Moore yalnızca notaları değil, duyguları da çalabiliyordu. 2011 yılında 58 yaşında aramızdan ayrıldı ama geriye gitarın da insan sesi kadar etkileyici olabileceğini kanıtlayan unutulmaz kayıtlar bıraktı. Yer vereceğimiz final parçamız One Day.

0: Programımız burada son buluyor. İrlanda kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Bu haftaki programımızın açılışında Amerika Birleşik Devletleri'nden iki ünlü kadın şarkıcıyı sizlerle buluşturduk. Madonna ve Sabrina Carpenter Bring Your Love'la 2026'nın bu çok sevilen yeni teklisiyle mikrofona geldiler. Sevgili müzikseverler, 1980'li yıllarda müzik dünyasına büyük bir adım atarak müzik dünyasının popun kraliçesi lakaplı ünlü bir şarkıcısı haline dönüşen Madonna, hem oyuncu hem şarkıcı hem de besteci kimlikleriyle müzik dünyasında adından övgüyle bahsettiren Sabrina Carpenter'la sizlerle ve bizlerle birlikteydi. Bu şarkının adı Bring Your Love'dı. Madonna'nın 2026 yılında piyasaya çıkan 15. stüdyo albümü Confessions 2'da yer alıyor bu şarkı. Hep birlikte dinledik ve şu anda bize eşlik ediyor fonumuzda. Sıradaki şarkıyla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmıyoruz. Bu kez karşınıza Mr. Mister adlı Amerikalı bir rock topluluğu gelecek. 1982 yılında kurulan, 1990 yılında dağılan, 2023 ve 2025 yıllarında bir seferliğine tekrar bir araya gelen, bazı etkinlikler için bir arada olan bir topluluktan bahsediyoruz. Broken Wings, Kyrie, Is It Love gibi birçok şarkısıyla müzik dünyasının unutulmazlar arasında yer alan Mr. Mister'ı bu haftaki program

Radyo 3. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinin dışında hem iş hem de müzik dünyasında da boy gösteren bir isimdir Amerikalı Selena Gomez. Sevgili müzikseverler, 2023 yılı şarkısı Single Soon'la bu haftaki programımızda mikrofona getiriyoruz ünlü Amerikalı şarkıcı, oyuncu.

0: Who's next?
1: Sevgili müzikseverler, Kingston Town, Jamaika'nın başkentidir. 1970 yılında Lord Creator sahne ismini kullanan Kendrick Randolph Patrick, ki kendisi Trinidadlı bir Calypso, Rhythm and Blues, Ska ve Rocksteady müzisyeni ve şarkıcısıdır, bu şarkıyı hem yazmış hem de müzikseverlerle buluşturmuştu. Ancak ünlü bir reggae topluluğu UB40 bu şarkıyı 1989 yılında bir kez daha müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Hep birlikte dinliyoruz UB40 yorumuyla Kingston Town'u.

0: 6 Mart 2026 tarihinde Kiss All The Time, Disco Occasionally başlıklı 4. stüdyo albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan ve bu albümünden American Girls'le listelerde boy gösteren Harry Styles misafirimiz oluyor.
1: Radyo 3

Programımızda Mimi Webb vardı. İngiliz şarkıcı ve besteci Mimi Webb, özgün adıyla Amelia and Mimi Webb olarak tanınıyor ama sahne ismi olarak Mimi Webb'i tercih ediyor. Confessions başlıklı ikinci stüdyo albümünü 2025 yılında piyasaya çıkartan ve listelerde bu albümün aynı adlı şarkısıyla boy gösteren Mimi Webb'i sizlerle buluşturduk. Fonumuzda bu şarkısıyla bize eşlik etmeyi sürdürürken sıradaki şarkıyla devam ediyoruz sevgili müzikseverler. İngiltere'den ayrılmıyoruz ve bir başka İngiliz şarkıcı ve besteciyi sizlerle buluşturacağız. Tom Odell. Sevgili müzikseverler,

Alexander Warren Hughes, özgün adı, 18 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelen Amerikalı şarkıcı, besteci ve aynı zamanda bir dijital video paylaşım sitesi olan YouTube yayıncısı olarak da kendisini niteleyen bir isimdir. Sahne ismi olarak da Alex Warren'ı kullanır. Amerikalı ünlü ismi sizlerle buluşturacağız. 2026 yılına ait Fever Dream adlı şarkısını söylemek için mikrofona geliyor. Alex Warren şu anda listelerde de boy gösteriyor.

0: Modjo, bir Fransız house müzik ikilisi olarak müzik dünyasında 1999 yılında kurularak 2003 yılına kadar çeşitli şarkılarıyla yer alan bir projeydi. 2003 yılında dağılan bu müzik ikilisinin çok sevilen liste şarkıları vardı. Bunlar Lady Hear Me Tonight, No More Tears ve Chillin'di. Bu haftaki programımızda Chillin adlı şarkısıyla yer vereceğiz Modjo'ya.
1: Radyo 3

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde kurulan bir topluluktur Bon Jovi. John Bon Jovi liderliğinde yaptığı albümleriyle büyük başarıları yakalamış ve müzik tarihinde de yerini almıştır. It's My Life adlı şarkısını 2000 yılı albümü Crush'tan karşımıza getireceğiz. 7. stüdyo albümü olan Crush yine müzikseverler tarafından oldukça ilgiyle karşılanmıştı. Hep birlikte dinliyoruz. It's My Life, Bon Jovi.

haftaki Pop Stüdyosu'nun açılışında Madonna ve Sabrina Carpenter vardı. 2026'nın sevilen teklilerinden biri Bring Your Love adlı şarkıda bir araya gelmişlerdi. Madonna'nın Confessions 2 başlıklı 2026 yılı albümünde de yer alıyordu bu şarkı. Ardından sizleri Mr. Mister'la buluşturduk. 1980'lerin rüzgarına estirdiği Broken Wings adlı şarkıyı söyledi ünlü topluluk Mr. Mister. Selena Gomez 2023 yılına ait single Soon'la programımızın bir diğer misafir olduktan sonra UB40'ye kulak verdik. Kingston Town 1989 yılı şarkısıydı. Sevgili müzikseverler, Harry Styles American Girls'da 2026 yılı teklisiyle şu anda listelerde de bulunuyor ve oldukça ilgi topluyor. Bu şarkıyı sizlerle buluşturduktan sonra İngiliz topluluk Is 17'ine kulak verdik. It's Alright 1993 yılından geldi bu şarkısı. 7. sırada Mimi Webb vardı. Confessions 2025 yılına ait şarkısıydı İngiliz şarkıcının ve sizleri Tom Odell'la bir başka İngiliz şarkıcıyla buluşturduk. Another Love 2012 yılından geldi. Alex Warren Fever

Dream'i piyasaya çıkartmıştı ve listelerde şu anda boy gösteriyor. O şarkıyı da dinledikten sonra Fransız House müzik ikilisi Mojo Chillin'le 2002 yılından programımızdaydı. Bon Jovi It's My Life'la 2000 yılı şarkısıyla programımızın bir diğer konuğu olduktan sonra sizleri Sienna Spiro ile İngiliz şarkıcıyla buluşturduk. Şu anda fonumuzda da bize eşlik eden Material Lover 2026 yılından geldi. Ve son teklimiz Simple Red'den gelecek İngiliz topluluk Simple Red Something Got Me Started'la 1991 yılından programımızda yerini alacak. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şeye gönlünüz olsun. Allah'a ısmarladık.

0: saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün haklarının yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle adada düzenlenen resmi geçitte konuşan Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır." dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreninde konuştu. Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde Mavi Vatan'ın korunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Açıklamada, Türkiye sözleşmeyi aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir denildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna çıkacak. Yarın MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin ayrıntılarını görüşecek. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı, adli tatil nedeniyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınacak. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheli arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, dijital dünyayı suçlular için bir sığınak değil, adaletin tecelli edeceği bir alan haline getireceğiz dedi. Aydın'ın Sök ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Başkent Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yeni mahalledeki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi ise aranıyor. Hamas'ın yeni lideri belirlendi. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil El Hayye seçildi. İsrail'in birçok kez suikast girişiminin hedefi olan Hayye bu saldırılardan kurtulmayı başardı. Ancak Hayye kendisi ve ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 oğlu ve 5 torunu başta olmak üzere çok sayıda yakınını kaybetti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı dünyanın gündeminde. The Wall Street Journal'a göre İsrail, ABD'de kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden kazanmak için 50 milyon dolarlık algı operasyonu yürüttü. Milyonlarca Amerikalıya yapay zeka destekli mesaj gönderildi. Bazı sosyal medya fenomenleri de İsrail lehine hazırlanan manipülatif içerikleri yaydı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırı 9. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Washington, Irak'ta İHA saldırısında bir Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Sahada çatışma sürerken İran'dan müzakereye açığız açıklaması geldi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakineci'nin hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2001. 2001 yılından ilk konuğumuzsa progresif metal türünün büyük grubu Amerikalı topluluk Tool. Tool 2001 yılında yayımladığı Lateralis isimli 3. stüdyo albümünden Parabola isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin Notaları'na hoş geldiniz.

2001 yılından ikinci konuğumuz, Kaliforniya'dan müzik dünyasına adım atan deneysel progresif rock topluluğu Estradosphere. Klasik müzik dahil birçok müzik türünü sound'unda barındıran Estradosphere, Buck Fever albümünden The Bounty Hunter isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Progresif metal türünün güçlü grubu Shadow Gallery 2001 yılından son konuğumuz. Shadow Gallery Legacy isimli çeyrek yüzyıllık albümünden Society of the Mind isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

2001 yılından sonra 2012 yılının kapısını çalıyoruz. 2012 yılından ilk konuğumuzsa 60'lı ve 70'li yılların progresif rock türüne saygı duruşunda bulunan space rock topluluğu The Tea Club. The Tea Club, Quickly Quickly Quickly albümünden The Eternal German Infant'la radyolarınızda.

2012 yılından ikinci konuğumuz harika art rock notalarına hayat veren Kanada çıkışlı topluluk Mystery. Mystery The World Is A Game isimli albümünden Superstar isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Solo proje olarak başlayan, daha sonra topluluğa dönüşen, grup elemanlarının birkaç kez değişimiyle de günümüze kadar ulaşan Hollandalı topluluk Nine Stones Close, One Eye on the Sunrise albümünden Janus isimli teklisiyle 2012 yılına noktayı koyuyor.

Müşteri notalarında konuk olacağımız son yıl 2023. 2023 yılından ilk konuğumuzsa Boston'daki bir müzik okulu öğrencileri tarafından kurulan OK Good Night. Progresif metal türünün çağdaş gruplarından biri olan topluluk The Fox and Bird albümünden The Snake isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

2023 yılında yaptığımız kısa turumuza Crownlands'le devam ediyoruz. Kevin Como ve Cody Balls'dan oluşan ikili Fearless isimli albümünden Reflections isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garajak adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarına Carfucan'la veda ediyoruz. Passage to the Forest of Mysteries albümünden Mysteries Forest Part 2. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyorum. 3 setten oluşan Ekspres hattımızın ilk bölümünü TRT Caz Orkestrası ile açıyoruz. İmer Demirer ve İzmir Big Band eşliğinde dinleyeceğimiz Evrim Özkaynak ilk sette radyolarınızda olacak.

TRT Caz Orkestrası, İmer Demirer ve İzmir Big Band eşliğinde Evrim Özkaynak ilk setimizde radyolarınızdaydı. Şimdi Kaan Çelen, Lara, Ercüment Vural ve Sibel Gürsoy ikinci setimizin konukları olacak.

Caz Express'in 3. durağına Kaan Çelen, Lara, Ercüment Vural ve Sibel Gürsoy'dan dinlediğimiz eserlerle vardık değerli Radyo 3 dinleyenleri. Son bölümde iki grup Telvin ve Sufle'den dinleyeceğimiz eserlerle sizlere veda edeceğiz. İstanbul Radyosu'nda Caz Express'te bizlerle olan tüm dinleyenlerimize sağlıklı, müzik dolu güzel bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

do things.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Alexander Glazunov'un orkestra için bir numaralı konser valsini ve İsviçreli besteci Willy Hess'in Opus 45 Si bemol majör solo piyano suitini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Wolfgang Amadeus Mozart'la başlıyoruz. Bestecinin Köhel 412 Re majör 1. korno konçertosunu solist Premisil Vojta ve Lukáš Borovič yönetimindeki

Mozart'ın birinci korno konçertosunu solist Przemysl Wojta ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Maran Maren'in öğretmeni Jean-Baptiste Lullier ithafen bas, viyol ve sürekli bas için bestelediği Tombeau pour Monsieur de Lully adlı eseriyle devam ediyoruz.

Henry Le Droit yönetimindeki Richard Cœur Consort, Barok dönemden Maran-Mare'ye ait Tombeau pour Monsieur de Lully başlıklı eseri seslendirdi. Giuseppe Verdi'nin 1845 yılında ilk kez sahnelenen Giovanna d'Arco operasından Sinfonia bölümü var sırada.

Giuseppe Verdi'nin 1845 tarihli Giovanna d'Arco operasından Sinfonia bölümünü Richard Bradshaw yönetimindeki Kanada Opera Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyıl bestecilerinden Chiara Margherita Cozzolani'nin O Quam Bonus Est başlıklı motetiyle devam ediyoruz.

Chiara Margherita Cozzolani'nin O Quam Bonus Es adlı motetini Capella Artemisia topluluğundan dinlediniz. Haydn'a veya Pleyel'e ait olduğu kesinleşmemiş Si bemol majör divertimento'nun nefesli çalgılar versiyonu var sırada. Harold Perry düzenlemesiyle dinliyoruz.

Haydn'a veya Pleyel'e ait olduğu halen tartışılmakta olan Si bemol majör divertimento'yu Galliard Ensemble Harold Perry'nin düzenlemesiyle seslendirdi. Alexander Glazunov'un 1893 yılında orkestra için bestelediği Opus 47 Re majör 1 numaralı konservasiyle devam ediyoruz.

Romantik dönem bestecisi Alexander Glazunov'un Opus 47 Re majör 1 numaralı konser valsini Kazuyoshi Akiyama yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. 1906 doğumlu İsviçreli besteci Willy Hess'in Opus 45 Si bemol majör solo piyano süiti var sırada.

20. yüzyılın İsviçreli bestecilerinden Willy Hiss'in Opus 45 si bemol majör solo piyano süitini Desmond Wright seslendirdi. Uluslararası ödüllü Kanadalı besteci Alexey Naluini'nin orkestra için Cennet Şarkıları adlı tek bölümlü eseriyle devam ediyoruz.

1949 doğumlu Kanadalı besteci Alexei Naluin'in Cennet Şarkıları adlı eserini Kazuhiro Koizumi yönetimindeki Winnipeg Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü barok dönem bestecilerinden Luigi Rossi'nin Kutsal Hafta Oratoryosu'yla sona eriyor.

1597-1653 yılları arasında yaşamış İtalyan besteci Luigi Rossi'nin iki bölümden oluşan Kutsal Hafta Oratoryosunu dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1943 yılında kurulan Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 19 Ekim 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Riccardo Filizza yönetiminde sahne alan topluluğun konser programından ilk olarak Johannes Brahms'ın ilkinden 22 yıl sonra kaleme aldığı Opus 83 Si bemol majör 2. piyano konçertosunu dinliyoruz. Solist İngiltere, Çekya ve İtalya'da kazandığı ödüllerle sanat hayatına adım atan Makedon